Hürmetlik radyo anıqıcı dostlar, bugünkü yarqın isim sahibimizde Karız'nın mükemmel rakamlı xeritisini sizib çıkan Osman İlyas'ını tanıştırırız. Turpan şəhərlik mədəniyyət yadıqarlıqları orni, Mozidiki doktor Osman İlyas'ı nisbətən etqanda Karız qadimki suçılıq kuruluşu bulubluq almay, teximi uyumi xatirizdə saxlınıb kilovatqan yurt dəmi. O kiçik vaqtida Karızning tatlıq buloq suyini ichib, uning yonida o'ynab cho'ng bo'lgan. Biroq u kunlarning birida o'zining oldingi qatordagi iroqdan sizish texnikasi va sunniy aqliy iqtidor usuli orqali Karızning tegi taktini aniqlab, arxib turg'izganligini, bu yer osti sadajin sepilini qo'g'daydigan yangi bir avlod yoshqa aylindiganligini o'ylab boqmagan edi. Yaqında Turpan Karızni raqamlashtirish bo'yicha umumyuzlik tashrifda yangilik yaratish amaliyoti dunyo aloqa tori yig'inidagi munavvar misol bo'lib tanlandi. Bu yangilik yaratish amaliyoti yana dunyo bo'yicha tanlangan 45 turlik misol ichida diqqat cho'ng tipdagi siziqliq madaniyat miroslariga markazlashtirilgan birdan-bir tur bo'lib, u qurgan rayonlardagi cho'ng tipdagi siziqliq madaniyat miroslarini raqamlashtirish tashrifi uchun Köpetgili, umumlaştırgılı bulunduğun texniki yolu üstüde izlenkenliği üçün, dünyadaki her kaysi devlet alımlarının kent dikkat itibarını kuzuğan idi. Bu türünün asaslıq icadiyatçılarının biri bulgan Osman, medalını tapşırıp olgan şu dakikada çeksiz hayacanı çömüb. Bu katı mukafatka erişeleydiğanlığımını hakikaten oylap bakmağan idim. Bir yıldan köbrek vakit cesaret bilen köreş kılganlığımdan kıymeti buldu, dedi. Karız Sadijin Sebeli, Beijing Hangzhou Chong Khanlı bilen kuşturup, Zhongguo'nun kademki üç cun kuruluşu edip atalgan. Tik kuduk, yepik östan, uçuk östan ve köldün ibaret tört kısımdan tarkip tapkan. Tianshan tepasidagi qor suyi yepiq o'stangni bo'ylab tövenge eqib, Turpan o'ymonligining necha ming yildan bo'yanqi bo'stonlik madaniyatini oziqlantirgan. 2024 yili Turpan Karızı dunyo sug'urish

0: Yeni bir gün, yeni bir seher, yeni başlanış bolsun kadirlik dostlar. Yeni ciroyi halat bilen barlıq iştiranlarını başlayısla, etdiyelik yollarınızda bir Samra programımız arqalıq silahını yol uçuruları yeturmuş mülazimet uçuruları bilen təminləyimiz, yollarınlağa, səpərlərinlağa əmir abulumuz, mən riyasetçi Ruşen Gülbasit. Hoş kadirlik dostlar, mana etdiyelik yollarınızda bir Samra programımız başlandı. Radio aldıdaki programımız anlap kitap atkan, barlıq dostlami programımızga qatnışıq təklif qılımız. Veli kuruluş neçi buldu da bu çoru yollap diken sazırının üzdem de mao. 9'dan 18 minut ötti. Bugün hem de yekşembe ama anlık uçlağa askertilgan bir nokta. Hem de balları bağı dostlar bolsa bildinler. Bugün he, yekşembe bolsa mı? Mao normal hizmet okuş devamlı şuatı doyuşun hem de yollarda bugün optimobilla sel köp buluş mümkün deyip uyluduk. Hoş, onda alsak ne? Programımız katmasanla buldu, değil mi? Fatih Gülhanım, gerçi vaxtı da uçur bir emmisem ol, ikin bir tarafından hizmet kıgaş, bir tarafından silahın programmalarını şünçelik yaxtırıp anlayman. Muşun dep koyay dedim, dep uçur yollaptı. Zılnurum usullarını oynaplamına programımız katışıptı. Boran taksiyonu uçurda, Lungşın koçsada maşalla köp koş yönlüştü, dep uçur yollaptı. Rahmetsizge. Tur taksi Yusuf Can'la uçuru karsa Hınay yolu bilen Beycan yolu kesişken yığızbek tosulup getti deydu. Tur taksi Roz Can deydu ki, muşu çançın ronglu koç yönlüştü maşalla köp, depti, değil mi? Zühre Hanım, etirgüllerinizge rahmet. İrpancan yokluğumu mesulken sizde bir minut geçtiğinizde deydi, değil mi? Almasına uçuruda itibak yolu Tavuzcan'a karab mağa yönlüştü maşallah ve köpken depti. Şu optimobil yolu çıkıp Yelisip'teydi deydi Allah'ın şunda ziyriktim, yaman ziyriktim, işkılıp ziyriktim. He, pek ziyriktim. Toksikilet velisipit degen optimobil yolda mağısı oturgu çıkı oladı ki ya bir chatte mağmaydı şunda mı işkılıp bazı bizan meyip getirdi deyip masayfanı açıq kaptı. Açıq kagin toğır da. Aksudun yolu uçuruyu tokumçılıq çoğun körüke koş yolun işte maşallah köp degen uçurun Anvarcan evadıp da. Ozay Lushan'ı uçuruyu karsak yolğuz mu? Yolğuz mis mus? Handa gepi ketti bu? Şunu lan kaşka medeniyet yollarda maşallah bekçik deydi. Tılsım uçurunuzu tapşırıp aldık. Şu an normal uçurcan neymiş ki normal işlemeydi deyip. Ettiğen çıkan bir soranla neymiş ki normal işlemeysiz. Bu emme adam işle olsa kızlık gelsin bu ses. Deyip çoğu aşında bir sorap yıkmalar. Cumbağını aldığı yolla hazırca ramanken deydi seher güzülünü uçur. Ama o yücünce şerikten garip ki mangan yöleniş. Hıca sen sakçıhanı aldığı kileydiken aralıkta üç yaptım mobil arka markıp tekişip gitipken. Şu sebeptim ya da tosluşpa. Tosluşpa karşılığını yadaptım mobilla köp diye uçurun için Meridian Şenşan evet tuttu. Ebzer uçur yollanda kılan değil mi?
1: Tumur Nişan Kulapa Hunyançı yol devam.
0: Ay rahmet rahmet. Hunyançı tarafta yollar rıvan de uçur be de bizge ama Ebzer umak. Mektep yeslik mi anladınız mektep mi anladınız mı? Gündü uçur bir an cumaş uçur bir şeyiniz ne biz saç tüt közümüz bile saklayımız he? Serdar mı buna tüt gözü ile programımızın başlanışını saklattı kendimde. Müşünçelik tüt gözü ile saklap gözü tüt bulup kançılık uçur bir alaydı, kançılık katışı alaydı. Bir kör bakayla Bizgi tas toğır kemmeydi de alttan çıkılın. Tüne güçlüken tutsa. Allah. Adıl da sana aldı da yaptım obullar sel köptüken uçuruna Aynur Gül muallim evet tutucumu. Kuşağdan yol xayarı kuşağı Canubi 1. May Canub'dan Şimalga atıyan Çavuk Örük'ten aldı kızıl tırak da yaptım obullarını ait köp. Tosulup ketti deydi cuma rahmetsizge. Şu aşında kol deyip Atı Gülhanım. Könlümden uçuruna anlayıp deyli.
2: Üşürgenin numarını aratırana bir atıgen sözlük oldu ki. Ünit kutmaydı
0: oldu adem zaten. Ya kopti Onda hazırgı çuklap yatılgan uşurcan emez, uşurcan mıxıl seher turduğun buketti hazır. Çimarşan yolu maşallah intan köp tosluş ba deydi. Cuma gerçi demiliş bulsun mu hem de şu hılı seher turup işlerini, ballarını mektepke, manlaşlıklarını teyarlap mektepler yolu sallı. Seyvatı da yakacaksın. Aksu, cinşu yolu koşuyorsun işte yollar avan digen uçurunu Mr. Enver efendim evet tuttu he Mr. Enver. Emdullah taksi karşılığımız siz yaman kem didar uçur bir dağın bu git parası digen bilen. Kumudun yol xəbəri Makoni şəhər Altınbulaq Oltraq rayonundan aldı içki maşını özərə sürkülüb getibdi, yol tosulubdu. Şunu dostlarını ki, başqa yol bölüklərini tallab mən işini soray mən, deydi Maria. Şunu ona, o anı tolladım dəb əslimə. Ma sual cavab oyunu başlanmayla, ma sual cavablan tallaq qoydu kəndi. Aşı, hesab qılımız maşını? Аксуудун жолу чөйрө жаныбы санаат бакчанын алды жолу раванда эле Анвар апандын бир хил туттук турдугу. Суужунун абасы таза, жакшы эмес бүгүн. Аба ырайы бир хил туттук ашында турду деп маздаман. Ямгур кеп калам немемсе, кулжу такси обликим.
3: Ямгур ишенген, эли сер, жакшысызбы?
0: Жакшымы, кандай
3: акыбалыңыз? Шендоңго жолуп кичи кирабам. Анан астыга бүгүн 9:22 жол алдым. Мына туулган күн эме? Унутуп калмаксыз. Маакенди кутлап койдум, сага болмайды, кутлап.
0: Ой, бүгүн ушуну эле 9-нчу айынын 23 күнү кулжу такси обликим туулган күнүңүз экенди дейли. А, якын достуңуз Хамдулла Астамдын кабары барбы ушуна кылып? Туулган күнүңүз мубарак болсун жумада той хатыр күнүңлар бир бириңлар 520 койду мында кумбауланатыдаган ишиңлар барбы туулган күнү кандай китесилерди мубарак болсун мубарак болсун тениңиз саламат өмүрүңүз узун болсун иштериңиз жакшы болсун күнүңүз кошаллык ичинде параваллык ичинде өссүн ометлер айт жакшы бир байлыклар сизге нисип болсун Özal efendim.
2: Koşurca ya değilli demimiz var ama alışverişimiz de bitpartı bu sizin yalızda şoför seçtik o bala. Kanda ola getiriş onun için.
0: Tönöy gün ben demep koydum emes mi şuna? Ah gepti.
2: Karman yakıştı yakın işte. Bu ötüden yol kalır. Ece onların oyunu ne? Koşun işte maşın sıdırak tutuştu.
0: Makul buldu. Rahmet. İlhamcan deydi. Bugün aç normal hizmet işgeldiğin bilmeyi kulak aldım ya. Yakay kattıyım demiz. Bilmeyi kulak aldıgan. Bildi, yakanın asasak merkezdeki yolları da maşallah bir kadar köyüp deydi. Badam taksiyle uçuyoruz. Yasıncan'la uçuyoruz karsak. He, oy. Küçük sanla elli kocuğur imanı koyumuz yap. Onda az yakınman cümle. Onda az yakınman he. Özal efendim.
2: Özal efendim. Duruşun bir yolu sürgülüte. Kalat yolları da koşunu sattım. Bunla intihayın ki yok. Bütün meşe sıkılışlar yok hazırdı ha.
0: Makul buldu rahmet. Altay Gavca ayrı durum yönelişi tosulup getti deydi cümle.
4: 我到学校了
0: ay rahmat Aqsudun bir umaqdan uchar ismingiz deb beringa Qara ko'zimga yana suygu so'raysan Boshqalar bilan yurib Obul Qasimka
2: Rüşengöv, sunayım, yakşı mısın?
0: Yakşı mı? Kanda yapmalısın?
2: Kaşkaşar'dan yolu çoruversen, Kaşkaşar'dan Kaynap yolları her işbirlik terefi olana.
0: Ay, rahmet, rahmet, rahmet. Selamet bulun. İhtibak yolu herhalde bu kalıdı. Rüşengül yalgız işlisiniz mi? Peyzikene de be. Hem işinki yaşındak bir yakış terpi, bir yakış terpi. Nurgu yakış terepleri buldu de, veli kurulu. Şuna mı? Şuna ola ama Hongkongşan yolları da maşallah bek tosulup getti. Deydim, ya da tosuluş görülü itip doğa. Kaçkan en daha kızıl çırak. Doktorhan terepten çıkışın bek tosulup getti. İşkinci çırak olunup getti deydi cümü. Abdumobullah bek köp oğaç. Şuna ola 315. devlet taş yolu. Hotan şehir Oktaş aylamından Lıskoy uç boğarlıktan maşallah köpken. Bunu uçurladın şunun da yakış paydınlıp kıyılığınızla. Andın kulcu taksi yapın.
2: Ben böyle çatıp bir hocanın etmeye geldiği bir tema çoğunluğu. Hoşçakalın yerlere asas yaptı. Ravan tema bulur ya. Kutlaş yokken.
0: Makul buldu. Rahmet. Akşam ben keşkılığan etken programı keçikip kalmayı deyip şundak ser koppaldım deydim ay köylüm. Özüm Üçtürpan'dan hazır Ürümçe'de doğru taksiyeyi deyim ben. Program anlayamayı kalımı deyip ser turu aldınız. Ay, bu sebep 20 şinip 20 şemmi dokçumu, bira işiniz bat ruhağın boğuydunuz. Programı anlayman dep onda seher durmadınız ki oğlum. Bizden ki oğlumuz tüyüp durdu. Kişilik hayat öz ara düşengen, öz ara işengen yakınlarımız bilen güzel. Hayırlı seher. Radyo aldıdaki barlıq şopur dostlar. Seherden başlangan her bir kadımınla mənilik, əhmiyetlik, neticilik bulsun. Dep Hamdulla ustam barlıq şopur usta. Dostlarga yürgünün çoğun kır katlamlardan müşünde bir salamlarını yollaptı cümle.
2: 74 maç şişen birinci mi kalsın 74 maç yollar olan kene.
0: Makul buldu rahmet sizge. Nemiş koşturcan demalı dedi. Nurgun ağlı koşturmasının kalısının ütmünde. Şu minin mi kalamdın sel ütüp ütmey turgan hem de. Dün ögün demeyip kaldım ben. Şu hem de. Ütküz iteyim mecbur boptu. Esli işlisi buludu ilk yılda kıcan. Şanağa. Aç onla evlen, on yirmla evlen. Şuna mı? Gərbaylama Gautiye zenden davuza tərəf qarab mağa yönlüşdə maşallah bək köp deydi cümü ma o mən bir keçə tunc qranı başlav aldım dep şunu oğlan köngülüm hə siz bugün resmi işə kirishdiniz ma şuna qılıb hə oy yaxşı olubdu yaxşı olubdu işləriniz saç özünüz oylığandınmı yaxşı olsun köngülüm Әм көңілім деген ісім қойып алғандай көңілім

0: Ve dok amdi bez yala kili diken bu ismos bez yala kemey diken şunu olan yakşıp da işgılıp amdi yeni bir kesipne yeni bir hizmetine başlap siz şu yakşı bulsun işler anla kim nalı bulsun işler yakşı bulsun cuma bütün dünya işleydi cuma bir günde veli kuruluş oy anda işleme atkallamı bak kandak Izal
1: Yedinci yıl baktım bu la internet ki bopta o balım bir bırak şu arama soruşun la. Kendi tapu otuz kendi sağlık kalıyız. Kura neyle dostla ha? Ha yolu sür bir eyle. Ben de işte bulak kalı da bulak özel kilişi yapın da. Ya o arama kalı diye buna ışık kalı diyeyim de yanda ışıkı bari sonuz la mı?
0: Şu sen anda de ve sanla neymiş kişilmeyi de bir yerim inin salat çıkım ki kaldı ki. Özüm kisallikleri doktor hansın aldıdık yolu adaptım o bu la köp diyen uçurun. Cuma yok can evet diyeceğim ama rahmet sizge. Şuna kılıp işildiğinle ama mektep gittim ha aram bir yaşa Turpan'a bir iki gün bir iki adam iyi olay desem adam çıkmadı o depla otat. Siz bu konuda bir iki adam iyi olasınız ne? Sayat Abdubos'u eydeydi kan tursanız. Aşında kalgan adamlar iyi olasınız bulam da. He bu bir gün çıkmadan bile ettiği gün ma aldığımız diyene bir üç günlükten bilişle ba. Onun için bayramla ba. Aşı vakit Abdubos'u lık lık hep mağazız uyakka buyakka sayatçilerini. Minin balam boşlumaydı, hey nezife hoşuna da 47 kaldım ay. Azatlık şimali yoldum aptım abla köptüğün uçurun ne sayfa eve atıp da
1: he? Ya aptım abla yaptısın abla bu katlaş bekletti ya diyen durma işlemdiğinde ya milletine. Yo bekletti akı diyenin la.
0: Hey könlüm, biz bayatına yakın nimde atımız, nimde atımız. Bugün normal hizmet mal. Balla mektep gibi hadi. İş hizmetçiler işler atıdı. Dip şuna didik mi demedik mi? Yani tunca taksiye gidip tunca kirli dağını ilip yana şoğun dikin sel. Bunda ciddiyleşip kalka akşaydı. Çünkü mücük hep sözler gibi dikkat kılmayı uğramı. Kaşka Miyu meydanından 9 ak yolun için başarılar bekçek deydi Eko. Çünkü nurgun hizmetlerde hem de nurgun vakitlerde deme vatkan dostlar olsun ya ki bazı bir hizmetlerde bu sınır kışembi, yekşembi, düşembi, çarşembi hepim kançı sop getti. 9. ay kançı sop getti digerler bek dikkat kıp gitemeydik ya. İlki bek münasebetlik bombağındık ki ney? Doktor bugün 9. ay kançı? 20 mi 21 de bugün 20. Küngi yekşembi acımı olmuş şunu bir yani kayıt kayıt da dep koysak olu diken he? Başka yarım yok. Şunu ola Kayser Can'ı bir yegim. Ucu ne bu? Kayser Can, şunlarla bu kaya uketti bir hakanı resim tatıp evet etken siz bunda karapaksak yukur süratlik bir taş yoldak kılımdı okunda he? Fukan koçsi koş yolun işte, Fukan koçsi koş yolun işte, yollar ravanken deydi sere. Bu alımca ettiğen de tavuz yok kudusunuz, nim deydi kandı deptim cümle ben alımca sizin. Siz benim dağdanırım ne, örmetlik dağdanırım ne, aşında tavuz deysiniz. Yok vakitlerde bana deyseniz köylüm ki kaldı. Tavuz diyemem. Çiğhanızdan tavuz idan. Ha, o imiyat bir umakla uçuyor bu anlayınız.
2: Yoksuma uçan grupa ama giden sonra giden. Uy. Giden.
0: Kayıt kayıt anlayıldı mı?
2: Yoksuma uçan grupa ama giden sonra giden. Ümitcan.
0: Ha, Ümitcan. Ay umak Ümitcan ismimizni bilib aldık cümü odas Ümitcan künni uçur biridigan va deb berelamiz bizga programma qatnashidiganga ha nas uçurunuzni saqlaymiz cümü şunlarma balangizni nimiga chiqib ketdi desiz öz baldiroq chiqmay mashinaga chiqib oldirtidigan ishlar insonlarga ajab o'shildim deydi onda aydan bunda aydan tez aydimamsiz deb igizmi bir gap kelgan men ga qisam urushib qolamiz ha oyadi deyishib qolamiz yo chashib qolamiz yo biz bir-birimizni tukirib qolamiz Radyo çok sizler bir gap koyunlar deyip şuna uçur yollap dendi. Kanda gekılmız hem de balanızı. Bende açıyor bu taksiyeye çıkarlar köpün sınaydı ciddi oldurapma ki çıkıp kalırlar bazıları hem de şimdi çıkıp kalırdıken taksiyeye. Şuna hem de oldurtup koydu. Ya ayrı durumu kaldırattı ya hizmet kaldırattı ama ki çıkıp kalmayan hapı mı etiz rahmangan bulsanız. Anda aydan, manda aydan. Onun başka bir nimisi yok, niti yok. Şuna hem de ki çıkmayı bir varsam deydiğen bir ruhi ciddiliki bade. Şunlar onun o kadar oyu ciddiyliği sizge yakmadım de siz bana bir hatar alet edip ma şuna menzilige apırıp koysam deysiz siz mi şuna ondan eydeydiğen balanıza bulmuşsa şuna ulan hem de bek aldıratmağın bulsanla Şu aldıratkan bilen bu yani şu kızıl çırakta toktap, yeşil çırakta minip, hem de yollar bilen oparıp koyduğa iş. Hem de siz mi doğru düşünüyorsun balanıza?

0: Yani o çıkan xeridamı bek ciddileşip ondaydan mındaydan da pek mügüt kese şopur ciddileşip kalıdı. Şopurunu mu ciddileştirmenle? İşte ne bir işle bu? Daha sen ayıkı yayına uçurun alayım.
1: Yani şimdi karşı Roşen gel. Röley konusu mağazı için sulu karaman ayı maşında
0: He makul. Buldu rahmet siz geldi mi? He. Vatanda yolu çöre, garbi halk yolları, garbi halk yolu, keçik pazarının gezi khanı mı yaşadı maşallah, bekçek tostuş pa dedi, nicat taksiyle uçöre. He. Haksız hayat kıldırıp, ekilay desem o adam çıkmadı, deyip, yok Allah bir yakıldınız kola ota. Az hayat aptı bosun işe, haksız haydep turpan kapırıp, başında kaytıp kaya otam siz. Ha. Yakandan 9 adam kevesle geç radyo anlatımız, kevesle yer batımız keves, dep ne vandı yiğitken uçur yollaptı. 9 adam ondağı sakını bir besliş pekınla, keşke koysanla ancak diğer eleyizle. Şimdi hala mışında şaş bosa keypiyat yukumlandıken bana rahmetsizge, bugün keypiyat pek şaşko, kazvan yollar ravan işkinç aylanmadın kilişge, yın hualin ötüşülgan kızıl çarak keldok, dep ne ayıl uçur yollaptı. Kocam bir şaş yemez bizden keypiyatımız. Müşü programı da biz müşünde kırak bulmuşsak, keyfiyatımız düşkün kırak bulmuşsak, müşünde kırak bir canlılık bakırıp çakırıp kekimizsak, ettiğen de uykunla halkanda açımız. Bugün yekşembe de kulap kakalla buluşum mümkün, ya ki bugün kulap ügünüp kılıp da uyku seçilmeye men vatkalla buluşum mümkün, ettiğen de bir ciddilik bağı. Vakitimde bir yakışı bir keyfiyatla ölen kekimizsak. Da aldırmaya gelksak mesela, Abdurrahman son güç uçur yollaptı. Hemen demamakçı, uzun yıllar boptu demamıgılı. Depto da mundo okusak mında yetkisek uçurlar. Kanda oludu uçakta. Şuna mı? Abdurrahman kam son kişi bugün demalıdı ki aşını bir cakarlap koyup demdi. Adettim o demeyip işle atkantık. Yani demalış aladı kemmiş. Uldudun yol haberi kızıl çırak yeni yol kızıl çırak garipten şarkı maşallacık. Deyde miyed umak ümitçen?
2: Ay şimdi kışım aşkısı koyam.
0: Tıgı.
2: Күн
0: ұшыр бейірмен. Ә, муақыл бұлды, күн ұшыр бейірмен, мені ұшырым вақытыды қойын әмсе, әшінен келішейлі дейіштік жұмы. Бұлды, біз мұ вақытыды ұшырыңызды қойайлы, Үмітжан. Сіз мұ вақытыды ұшыр бейірін әмсе жұмы, келіштік мұ? Лағы оқылайлы әмсе? Кәңгі баланың ұшыры қарсақ, дабән шимал елі? Фуливен, дабән деймек чеке. Дабән шимал елі, Фуливеннің алды қойшылынышты еллары раван, дейді рахмәті. Şunu olan benim yürüküm, oblikim taksiydim. Ha, oblikim taksi ağınım tuğulan günün mübarek olsun adaş. Ayrımkhana karmaysan et degen humba yitip koydunuz mu ayrımkhansıza? Acayip kızlık adaşla da iş kalıp. Bir bir humba yitişittik. Amenilik bunda kılıkı warling de bunda bir humbalar var yitişidigan. Aerodrom tonalı kırış iğizi. Aerodrom tonalı kırış iğizi azıraq bir sürkülüş ve kabuptum neyim Kaysercan. Aerodromu mağdıqalla, poiz stansı mağdıqalla, vaxtıda minla ama yolda azıraq bir vaqa bulu sebeplik hem de yolda avtomobilla selkep. Bunun üstü bugün yekşembe dep oturup ketmeqla ama seperge çıkıdıqalla, normal hizmet boğaşqa ettingen de avtomobilla köp yolla da acımı. Yusufcan? Makul buldu, rahmet sizge Yusufcan. Şunu ola oksu olgu yolu bek dostup getti deydi cuma miyede Mr. Enver'den uçur ebu he? De yeni bir dostumuzdan uçur.
3: Olan Kaşkar şehir şimdi yolu görürken. Devir yolu maşinler bir kadar kes bütün toptaşlık ha? Rahmet.
0: Makul buldu hemen bu Hotan'dan Ali anlattım ben Hotan'da hava bulutluk bir gün de ama Ali uçur yollaptı. Sucu şimal yolu da aptım obullar bir kadar köp dünya uçurun yakıpçan eve tuttu. Gulcişehir, Gulca, Nahiye'ye boğan yukur süratlik taş yolundaki Gulca, Nahiye'ye çüşü yığızdı maşinler bek çıkken. Şu sürat çıkış yığızığa 200 metre kalan yerden başlaptı, usluşku başlaptı. Şopur dostlarının asla, men işin sorayım ben onda asla astım yığınla, he? Dep tılkı var uçur yollaptı. Gulca taksiye ablike.
3: Ben bir zeytin tutup güzel ulan uçurum yıkaya. Şanghay'la onun köyünü uçuşuyla yolla çinti kıralım ki. Şengül adı basıp ümit deyimiz he, ümit can emez. Ümit!
0: Biz ümit can deyimiz he, ümit can deyimiz. Ya ballarının kendini can ganglarını koşup desek tıkım ondan. Tatlık, çıraylık alındı. Ümitcan desek. Oğlumdan uçuyor oraya. Kulcudu pekat koşmayı da şu can gül oy digerlerine ya şu şup bit dolaydı ki. Bir yerde bir olmakla uçuyor bu.
2: Ben de mektep
0: mandım. Ey rahmet.
2: Evet, çok yapmadım.
0: Yaşım. Ankara.
2: Ankara. Ankara. Yaşıldın.

0: Uçurni şundaq adamla hazır. Aysacan köz doktor nim demek çok iyiydi ha. Ma uçurunuz düşünüşki seviyeye takıştı Aysacan. Benim neçik günün aldıdaki rinşinde o da turgan adamlarının uçur. Vay Aysacan. Onun da etti kendim de ilk adam başını ne kıldığan kalı katırdığan uçur. İnik inik kekılın Aysacan. Ahvazlık pekat uçur vermeyiz ki. Bugün bazılar bugün günkü yekşembe düşem dep koydugan dep koydukken şu men çakçak koydum dep. Ay kıyılık düştün 4 saatten kin tamak yesler degen o çakçakken cuma onu bay bilmeyi kaptık. Vay vay. Ve çakçak dep eskertip koyun bunun dikin gek kıp cuma çakçak kıp oylap gek kan vaktinizde. Bumuz külmeydikken biz. Cüce ben körükten sebebi olsa körükten düşken de işkin başına özara sürkülüş popta aşınan sebebiken deydi cuma. Andamış yandaş yolunu ilgilep başkalarına yol verme ya öz ihtik mağmaydığına umak ustamla. Kendikilerin bir oylap koyunla. Sizler aldırmağın bilen o kendikiler aldıraydıkken keçikip bağınla kesse piyadı mıyınla ya yolunu yeni tohtup koyup telefon oynap mıyınla. He aşına astıman sağla kanda oldu dep malım canın o açık yegen şişbağım de. Ali Can. Makul buldu. Rahmet sizge bugün işçi hizmetçiler normal işlemdi dep. Halimcan, he, normal işleydi. İşleyatıydı, hepimiz ışıkmağındı yollarda. Aksu yoğunun yolu, anaballa saklın saklaştı, oturkanını aldırdı, maşallah, bekçek tosluş, ba, ma, yolu kırmağınla, deydi. Keyfiyatım yakşı emesi de ettiğinde, maşinayla işte, rayım kamağın hazır yakşı olup getti, cuma. İşkili bir kıl peyzu getti, cuma, deyma, sedef. Kanda bir iş kuşurunuz, oku vesek, yakşı uki itemdi ki, keyfiyatınız? Sizin keyfiyatınızı tanışmak, unuşmak yakşı kemse, sedef. Neyim onda keyfiyatınlarını buzmanla? Bazıda o buzmanla diyen ki buzluğu verdi o keyfiyat. Şunlar buzluğun çağda bir kıl her kıl amal usullarını kullanıp durup ma keyfiyatınlarını yakışılsanla buldum. Hem de bunun konkret usulları kandaya diyen çağda ya birincisi radyo anla isle, radyo anla uçur bir isle. Anan iki ançı mınç koyup egen nakşılağı ayışıp, nakşılağı ayışıp, nakşı itip koy isle. Nakşı itip koy isle. Anan iki ançı mınç bunda bir canlık müzikler çıkanda bu yıllarınla uyak buyak itip usullarını oynap koy isle. Oynap koy isle. Şuna kısanla keyfiyatınla tabi halde yakışılınıp diktanla diktanla çeçilip onuşluk itisle.
1: Beycan vakti saat 10.
0: Şemisanla sınav baksanla buldu. Sınav baksanla buldu. Çatak yok. Kimden toyu riyasetçilik kılmayan özüm bir kolluklu kızdı batımen go. Dep ma emdullah ustam. Rost dep ma toksiyilik taşlap toyla riyasetçilik kılmayan dep yümen cümü. Aran aran kabat odum ma taksi kespini yakış köyünde neyde atıdı ma mevat odu bu mısı kesip almıştır men dep aralı kıllı kaldı yazır emdullah ustam. Onda başka kesip tüycan kılmakla. Bulup mu bir şey toyu riyasetçilik kılıdı digende kesip lan tüycan kılmakla.

0: Ben Aksu'dakiler kançıdan anlatsınlar, ben pekat çıkaramadım dedi. Aksu da kançı etti, kançı da çıkıp atkantı bir yüz yattı da tört. Aksu'daki dostlar bir depo yerin alacak. Peri?
1: Hapı ama ekstrem okusaydım. Yaşımı bir yüz yattı da tört. Sonra baktım biz 24 vakitse kararmakım açtı. Kıskanın avalı kımlar açtı. Kımda çiğin tek buldu. Kıskıcağın mı yaşardım mı dilendik. Hapı ama ekstrem sonra.
0: Kaşkana avara 28-nji sıla maqmaqçıma yana hep tükündün kin. Vay peri hep tükündün kin deyse humam da onu. Kaşkana bugün hem de 14-den 27 ken. Yani 8 gündün kin bu Kaşkana belki soğuk hop ketmeydu. Şu vakitte soraydıgan bolsanız hem lekin Kaşkana ki anlıq uçurmaz. Acayip kızgın ken cümü. Kaşkana ki buyurup mu yap yani soğursanız gen taskalı diken yitlep apırıp koygulaya sorgan yani. Yege. Aşı vakti bir deyse kanda ola hazırlı depegen bile o vakit yağmur yığıp kalsa ne vardı biz hazır ne pısırak giyip ilan digen bile. Şu an lan tazı ne bombayı kaldı iş kalıp kaşkayı görmen de sel oya canken hoş aldık durursuz peri ya. Hep tükün dünkü kaşkayı görmemiz oynaymiz dep digen bir kılı hoş alma sefer sayet. Şu vakti deyişli peri. Siz şu maaşını 27'si 26 soran kandak. Milli maaş bahanı aldı ki bölek yan yolları Maygur Tipavet Doktor Hans'ın aldı dedi. 65. otur mektabına aldılar yolları var. Bugün okuyucu balla okumağa okuşmam yollar sel azad. Hey Abzuay bugün oku de balla oku de. Sen yolu işi bilo körükten ötüplü Guanghoi körük karap mağa yolu işi asas yolu içki maşını ötürük ölüp kaptı. Şu yad maşallah köpken tosluş bayken deydi. Nur Mehmetcan. Oy bir ke.
2: Yolu soru emirken diye koşuyorum istiravanken.
0: Makul buldu rahmet. Bugün iş kıman kalan keyfiyat az yakışamaz kapakları türülüp çıkan kereyden alalım deyip ki oğlum. Ulaçı elki yeşem tolu kuklap ügünüp kakalla açıyor. Şuna uykısı içilme yaşında ya ton kapak yaşında mangan nime. Ma Juven koçisi digen nekin ta bu gengo balan. Juven koçisi koşuyon işte yollar avan deyip siz. Et digen yumurdun birini deyip yerin atoz içilip küleyil deydi ama mentim incan. Üzem yalnız yumur sözlep gittim dene. Şunu ona koru da ayılınıp bir eski kılım kışlıkçak almıştırganlar hali köpeyip kaptı. Hazır sel boldur mu? Dep maşim cempen uçur yollap tükem de. Hazır sel boldur mu ki kışlıkçak? Bir 10. ayını 15 lira ile almıştırsın mı? Şu vakitladı mı? Bular deyimiz bu. Anda ama mektep etrafı taptı mı? Bileyi davat kalla bek dikkatlanan yüksek derece kötürüp in tayin dikkat kıp eydimi sanla. Ben mektep keçip kalan ballağı vayken deydi cuma. Uxlap kalanla vayken belki bugün ilgi normal okuşuğu dikkat kınmay uxlap kalanla buluşu mümkün bugün. Şunu lan abalay yugurup yollardan ütüp atadı da mektep etrafı da mangalla belki dikkat kılanla ama yol berip mamsanla abalay kalayım kalı yugurup ötüp gitip bardı depçi. Ma Musa şok şundak umdan bir eskertmeden birini kıptı. Doğram şu aşına kılanla. Yemin de sana aldı ki kızıl tırak taptım aballa belki öptün yavuşların yakıca evet tıptı cuma. Yakışımız tükem kaşkaydı kogo yigidek küm bola atı da hava soğak dep. Ay unçu olamı emesken kamdi muavu unttüttün. Ay unttüt keres hazır. Unttüttün 27 ke. Ha ürümçüdün sen soğuk keres. Aksu'da 97'de işkidi çıkıp atıdı. Lekin sel gaj guj. Yani tor radyosu da anlaşığınızın tersiye kılmen deydi Atursuncan.

0: Ali.
1: Yaşını sizlere yetekiler. Ben Kafasın Ali. Sizlerin maklalarını anlavatınız bunu çıkılacak anlavatınız o. Kafas da var çok güzel. Şaş nasılsın Kafasın Ali?
0: Ana şimdi taşla bu solgu şey diyeyim mi? Şok makşenin birini koyup etsek. Şunu ola adıl tortaksi mu bir gaqtike.
2: Başkanlar kızlar üçün gol, ben bunu aşırım yok kuyam.
0: Bakın ne uçuyoruz?
2: Ne açıkta salınan tekiyle uzun kaçılığa canlatım üçün gol batı. Kandara yaktı donluma, ürünsünün havaları yaksıma.
0: Biz yaxşı ya, özünüzü yaxşı tutduğunuz mu amdan? İşleriniz yaxşı bu atamdı. Tağdan otuydu, üzümüz geçtem de, üzüm kaçılı geçtem de, Allah'a itip ki, şimdi bir dep boyuz kepti. Şunu ola kaşka ürümçinin soğuklu ikim, uçparını ürümçinin bir ay kiyim, bir demez mu? Aşında olur ya, akıp durmuş, o kaşka diyen kıştım, oyunculuk pek kattık pek, ve ürümçilik soğuklu ketmeydi gant olsa. Aşında kıgın pek hata emez. Kuttendin yolu çor işkin çaylamı yolu, Canop'tan şimal karab menişte, velayetlik Uygur Tibabet'in aldığı kızıl tırahtı maşırlacık, toslu şüphadeydi Nicat Taksi'ye. Ау шилу көрік шибилу дим әмәс деп. Аа. Сайолы шибилу көріктен өтіпла. Яқ шилу көрік. Аа, шилу көріктен өтіпла. Гуанхуй чау қарап маған жол іште, асас жол ішкі машина өзара сүркіліш болып тікен Нұрмәметжан тоғырлап әвәтіп, рахмет сізге. Найл ұшорым шықмады ғой деп. Қандай ма ұшырла бәк көп бүгін әмді ма нормал қызмет күні оға шықым адеттім ғой жоқ қой әмді ма бір әйлән ашу ішкі ағыздың бір ағыз етішіп боламайды екен бәзі де шоң әмді интайын тоғы түшінішіңлерін үміт қылмыз бәзі ұшырыңлар шықмыз жоқ бүгін әмі Рушенгүл етішем әй ютубты деп азыр менің ма гәкіліш сүретімі қанчілік тезлігіні ес қыватқан сілә ес қыматам сілә Қашқаның аварайын сұғырған қыз бәлкім кейім сетіп алмақ жоқ шайды шуға бүгін деп мәргем гүл шығып қызланың көңілін яны қызлар түшінсілер жұмы бір елірдің ә тоғыра жоқ машында қылмақшы екен де қашқай мында бір киімлерін мында сетіп еліп еңі киімлер озыр саятке шықсым киім сетіп алған болып сілер ғой мында саятке шыққан үшін мындай киме андай киме деп деген ашындай тиярлық білен маңдаған ішлер бар екен
1: ойе деген жолдардан қатынас бәк көп бәк көп
0: Köp
1: abi. Haa, balla ukkan okşaydı bizden.
0: Oku de, oku de.
1: Mesela ballarım ondan ışıladı da o, lakin. Maşinalar da gidip koy yollarda.
0: Ya şundak bir gün normal okuş. Cuma normal hizmet bir gün şuna. Aksu'ninki radyo 97'de işkide çıkıdı. Avazını zanlap aşpazı kılıp oturup gettik. Kumanı mektepte. Dep durgun canı ustam uçur yollaptı. Ablet taksi.
3: Aksu şehri istatını yolla. Yaralan. Aksu şehri uçur bir daha alıcık.
0: Мә, оқсу дейік, мына Махмутжан Мұбаке. Шүгін базырдың бір адам еп кәсін зұмым деп, мәкеттен Әмәржан, ашында қылыдыған мүші әді мән, жуан шүйчілік қыватқан болған дікен, я тамчылық қыватқан болған дікен, ашында қыған болсам, болады дікен. Ой, бұрын киімлеріңізді киіп келей берем, о киімлеріңізді біз көріп ақмаған деген дейді ма, яқып тұрмыш, пәрі есіз не, кен киім киіпті деп ойлаймыз. Әлеке, о сізге еңі болған білі ма, пәрі ең әмәс де, пәрінің о бұрын алдыңқы елді киген, күзілік киімлері бұйыл қыма, өзіне ке салап тек тазы тоғыр кәмбай қағаты демес ма. Мақұл болды қашқа ішкен доктор ханның алды янал тосылыпты тоғыр түшініміз жүз үшер бәсек үшерін шу ашындақ найыл шоң сіз тоғыр түшінсіз ғой қыл кән қосай қомдан чоң оған боласыз
4: өзеңгіл қалай әуалыңыз жақсы саламатты дұңыз ма қырлығыңыз үшер бәсем қырлығының кем үш қатқаш әрі бір шәріп үйелері нағайты дәуәне білем мағына жылғы шықып алдық білем мағы Hizmetçiler okulda, mektepte okuladı bu, işler vardı bu. Canlık mevatimiz kaçıda. Aşağıda mektepte işler aldı.
0: Şuna amdın.
4: Kara yakışı bilen bu.
0: Kovurladın birilgen uçur. Ama koyulu balanın kovurladın birilgen uçur. Kadir üstünün de desek.
4: Sen bulur, sen bulur. Onda kıma, diyen bir bağın sırımdan. Bir fırsını olsun koyup koyma, mağlı. Ay. Uyuzan pinto digir, kızı kıldı ya, bunların da kıt günlerinden. Anlat yatağı sürük etme. Nerede fikirin onca göremeyi alan şunu koyu oldu gençler bizde. Tuluk tuluk yakılıyor bunda. Muyum muyum şu imanı evet.
5: Ofsirlarını yetkildi falan dedi. Atla bu dek dedi. Ne çıkıma kendim Ofsir'in çıkmalı.
0: İşte kasten mi şuna kıvandımız mı biz? İşte kasten mi şuna kıvandımız mı Kadir Uslu Baba?
5: Bu maşinini buraya toktadığını meydan tutmadım. Onu da teyemleri çıktı bağıcı.
0: He.
5: Aldım da bir maşin kızıl çıraktı. Mamay sıralardı. Labanı bastı. Hani maşinin ucunu çıkıp otaldıramadım. O aştırdım buldu. Şıkkıtıp çıraktı. Turp kaldı şunu bile.
0: O.
5: Onun için şu zamanla mı burada VG çünkü ben şimdi bir şey atıdı. Bu kadar hak ettim hem de.
0: Ha bazı yollar çoğu aşına yapıp kaldık ya. O elik alaydı çünkü başkurduğun yollar da aşına yapıp kaldık ya. Hiç kısı yok o kadar üstü baba. Şu emeli akval ne siz şu... Rayonlu katına sakçı antarktik apasınız buldu aşın on şap kıp yerdü. Bir şey amışına bup kaldı ya, bir şey aldı da maşın özü buzulup kalan tutsa o mağmığa tutsa o minan işin bomsa deyip çoğu apasınız buludu. Hiç kısı yok, çoğu mu? Oy, ay nasıl apay? Yakşı mı apay kanda yakmalınız?
6: Yazman yüzü de sayarsın o iş bu işle avla avrasılar.
0: Aşı.
6: Karanlaşmak çok radyonun.
0: Aşın da aldı ya.
6: Hı hı. Kızık kekler anlardı ben.
0: Hı.
6: Aslan anlardı yine. Yaşkayt yaptırıp atını sürü atın. Ma kendisini yağmur yağdıran bir kekini kımay kayağmay durup şakalma sırman dedi ya adamı soktu. Ama babi yağmur yağdırınlar diyen canlası.
0: Hı.
6: Avar ayırlı eğitip deyine. Bize çok paran ot kesti, spor olan tarzlar.
0: Hı. Ha, aynı sahip.
6: Bu yüzden onlar şimdi zaten.
0: Aynı sahip ayda aval bir yağmur. Yağmur yağ.
6: Ondan bizden baksan kıyına atsam. Sözü verişti götürse ayır. Bizden bir adım. Sıraheli deyimine.
0: Ne var bu yağmur yağsın yağmur. Anan iki karnan gepini kılaylim. Da bir şok nakşlarını koysanız mı? Toygu verip şunda. Kegen de. Toydu mu hil oynayıp geldin lan ikki. Tursuncan muallim bilen valı

0: Nimdaq çıray çıkmaz olup kal telefonun işimi, radyonun işimi de mar mergu be. Meninki de nimdaq çıray çıkmaz olup kaldı. Nim çıray çıkmaydıgan bu kaldı. Mergu be. Jubo kımmıdık, bivas görüntüş kımmıdık, bivas da anıltış be hazır. Lekin ertem de aptanan arsa da aptanan düğü birinci günü de aptanan beşinci günü geçe bivas görüntüş buludu. Müşün dakış. Mehmet Ali efendim. Makul buldu. Çitay naisi. Cindi Hua Yuan Shou Chu'nun ol yollar ravan. Degen uçurun abdü salam cana ve tuttu. Cumhur rahmet sizge. Hem de uçurlar köp uğaçka bazı uçurlar çıkmış kapı umanla.
1: Kodun devamı olsa işte cumhur işendi.
0: Makul buldu rahmet ablakanı.
1: Rişenci! Cendan olu yetiretin
0: ravan. Makul makul buldu. Müşü bütün yer şuar bu. Yer şuar edip kekildiğen bu hapsılar asla. Uçurcan demağı uçaydı dep aziz yan. Ay tam demağım bilen demil işini mukamlaştırıp kılanmayı tek yaşındak. Aerodrom yol yolları avan diye uçurunu eğer bol evet doğulca taksi
1: yapıp. Ben bir zaten tüm güzel hocamda şükürtteyim. Ha o katmaşın aldı. Asaçatı yollar avan. Ama bu ağınım geçirdim. Güher ağınım o.
0: Güher? Oy. Sizler şıkılıp. Güher ağınım. Olmaz ağınım, oltun ağınım, mis ağınım de bülüp ettiniz mi? Kalay ağınım de, eynek ağınım de bilgi. Sulya ağınım de. Vay abdığını bu tazı. Yakışı bu maptı o yağış materyalları zaute altay yolu maşallah alay cekemez. Tünögün bir kosak köpke kaldım karanla tünögün bir tur taksiyonun kendini ketip barattım. Aralıkımız bir 10 neçe metr baydı. Maşından bir soğum küşüp kaldı. Signal çalsam karmaya ketip kaldı. Azraq menim kızıl tırak toktı de. Men berip enigin küşürün desem nim deyiz deydi. Soğumkan küşüp kaldı. Eval desem menim soğumkam sen neymiş kuldu de. O cahip tətur adamla bak ya. Ey İran kaptı mən iş kılıp. Müşünem tətürlü kılamdı de. Baya müşünem. On tətür. Aşı. Stol bu üstür etkidek. Aşında gəkılıdığan. Aşında mizi aşında. Gəlit adamla ba. Abdığın icanda. Könlünüz gəmman. Artık kuş karalaşmışsan bu ptike deyip koymuşsan bu ptike deyip onda kıgan işin ızgı pek bir şey man kıman umu tazı bir resin deşinam yap çıkan vaxtı mu ya ki aşında bir baş yakay davatkan vaxtı doğur kep kalınız mı da tətürlü kıgınıyı bulmaptı bir çıraylıq deyip koysa şuna mı şuna bek yolunuz gelip gitmek bunun dikin şikinci onda yakış işlerini kınmayı mı onda deyip koymayı mı iş kimge deydiğen onda ilgi yakış işten yeni oladığan onda yakış kınmayı mı deydiğen hiyallarınızı berbat kıvet mi cümü İhtibak yolu tavsiyandan da bazı akarak manga yolun işten maşallah köpken deydi ha. Mən ciddi kutkuduş maşinin şoförüye kaçkaya yeni şehir çağacağın köyürükten kaçkaya donçan meni iştiki işki kızıl çırak aralığı toksikilet ayrım yürüyüş yolu yok. Katnaş köp asallı ve yaka 101 dumuş aralıkta yolunun işki çeti de yol çırak yok. Köz iş aparatı meni kəməs aralıkta girahta muş məsillerini bir münasibetlik uğurlağın inkas kıp koygan bolsanla deydi. Makul buldu. Biz bir inkas kılaylı cümü. Birisi yazlık, birisi küzlükmüş, galiti cümü, müşküllerde galit kiyot silah cümü. Kiyinişinle şuna galite. Dib ma, mergube, yormaptı cümü ma, kiyinişlerimiz. Bıptı kanda kiyiniz, kiyinmem du. Bezle yürüm fum kiyvaptı ma, keş kurun tıxı. Da ne biz yürüm fulan kiyvakallan bakke, kaltiyan kiyvakallan bakke. Beden süpet okşumağandı ki, bezle sel tonga kildi ke. Bezle nanayt yürgüde otu küştük ilemdi o, şübek isip gitti ke, şimdak. Guanghui körgeden çöp, ihtibak yol tarap karap mağa yolun işten maşallah köp deydi. Kim neylik başkalar karap emez. Aş, üzenlaya yaraşkın ne, üzenlaya gemde maslaşkın ne kaysanla şu an yakışsım ikin deyip uyluduk hem de. Tianşan Gongyar'ın aldık yollar avan deydi almasına uçuri. Şunu ola abaykın, şu doğru Tursun Can'ın akımızdan hanımı, ayım nisa abay. Hemen gavaz beygen Tursun Can'ın akımızdan. Özal.
1: Madem tatır dememizde tütür deyimiz var şimdi. Tütür adam ki.
0: Tütür. Şu. Bayık ima tosuk tuturgan da anlık uçumuzga katnaş kaydı kılap kıldın da puçör kagin 12123'ten aşu. Bir taraf kıl deple çıkmışsa bir işine uğrun yok. Agahlandırış buluşun mümkün deydi. Aşın bir inik ayrı vesun, bir karı vesun deydi. Nemir sen çıkan zey taraflar yollar avan digen uçurun ne seyfa evetipti. Hoş unda olsa esli mi?
1: Nikin yaş bir hotunu gördüm. Süzlük kinti yaptım.
0: Süzüm kuzuk ke kuzuk ke. Boptu hem de tuluk kigelli bulsu kiyimlerin amdan bul boptu hem ötük giyvası mı?

Sual cevap oyunu bağ mı da? Bağ bağ bir gün mü bağ cümle sual cevap. 10. ayda hava kanda olan ben kulcuk barat demiş ki bayram buluşup gez. Şundan ay mergu be. Şundan bu saponuzdan uyudu uzak duru olattınız ki. Şundum hem de 7 gün yit he. 7 gün. Yetmeydi he. Biri hep bunda oyunup gelişki. Hava yakşı olan mı ki 10. ay bayramında mı kulcuku sayıat ki barat Allah'ımın cıkken ki bizden etrafımızda mı? Nurgullah kulcuku barımız sayıat ki barımız digendek. Kaçka da bugün ötükkeye gidek soğukçu mu? Meyli ben ruhsat kıldım ötükkeyi sundaydım asede. Yerken de şunun da çıraylık gün çıkı etti de. O da ey digen nakşı. Ey Abdusalam can siz digen o nakşı yokçu mu? O nakşı yok. Yine uçuyorum ne köydünüz mü? De ma uçun bir tal nakşı heee nakşı alın. Buldu aşına kılaylı. Daha asa. Hazır Shandong, Shandong, Shandong'dan anlatmaz. Başka ülkede mi Şincan'da durgandayk anlatmaz. Dedim ay Yakupcan mına. Şundamdan. Uçur birip durun, katneşip durun. Daha asa. Yakupcan havayla kılsızken de ayada. İşleriyle yakışı bulsun cümle. Sodanla mı yakışı bulsun. İşleriyle yakışı bulsun. Tinanla selamet bulsun. Devamlı radyo anlap katneşip programımızda. Uçur yollap digendek. Dursanla buldu tamamen. He tamamen.

şu sayet kılımız 10. ay bayramda desem şu Serdar'ın mı bir yerler şu taz koşuyum hep de 10. ay bayramda katkıyan buraya kez kanda Allah deyip külüp değil ki gitip de. Eysa can sayet degen 6-7-8. ayda kılmamdı. 9. ayın ahırı 10. ay kaya gelip de ne adı sayet kılmışmaydı. Sayet kılmen deyip uyanlar şükür oturanlar şorpanlar kaynatıp içip de. Şunda gelip bir yerler onlar bir kızlık mı bu? Sayet mi kıştı mı kılıdı kışta? Mında kar yakkanda 6 aylağı beri. 10. ay degen ama kaşkalanın, kulcularının şunda katı omdan vakit dursa ama turpallarının degen de. O sayet kısın mı? Kızlık. Başka bir sayı atkılımız koşulmağına la kızlık çoğumu. Sen talap koyup şüp gitti, hey sayı olgu şüp gitti mi hazırda bana Gülnazlı baba. Ama sual cevap oyununu oynayıp değil hem sen de asa. Hemen lan ayette dikkat alet tuturun la. Ha dikkat alet tuturun la. Memtimin taksi biz esker dep koygan. Onda hop kaldı siz bile Allah'a kılışanmadı mı? Telefon numaranız kaydı bir evet daha numar hata hop kaldı mı kadar? Sual cevap oyunumuzu başlayımız. Ha başlayımız. Onda olsa dikkat hala tuturun la. Ama yadıkar bir uçur yollap ki anlaydı. Kani? Yadıkar. Gekmopsuz bu neydi ki? Neydi bu oğan veka bu bir yada bir veka ne resim tatip. Evet sayfı yandan çal. Yak bu emez. Bu emez ko? Kaya yap ketti manı bir inek deyip dana. Şuna bu tayarlık hala tuturun la. Hazır biz sualını deyimiz. Lan diyen yiçinin oldu da azıraq bir vaqa bo'pti shu prodostlar diqqat qilinglar deydi jumu.

Şuna kılıp mau doğru cevap bergini Hemdullah taksi iken cümü? A doğru cevap A. Hemdullah taksi cevap verip de mau İsmail Can Mülen Şovay doğru cevap verip de ki bir dep talap koyup tıkırınla. Şuna olama Hemdullah ustam doğru cevap verip de çın kaç mükafatsız gitem dendi. Kesin bu bitemdi. Allah kılıç numarımı ise isminiz yizip evettiğiniz. Siz maşu Esencan taksiyle keman şu vaxtı yolu aldıgan bu kettiniz mi? Ölümce baktım mukapat minin buldu vah dep. Sizden bu maptul iken. Minin uçurum de. Ay doğru yolluğunun labal iken müş seyirip etşip en aldı bilen doğru. Tüncü bulup uçur yolluğun tallayımızda bir cevap. Ay şunda asan dep dosun bir cevap ne si cevaplan tallap koysayken cümü. Altıncı gelin sizden mi hıl oldu dikep diken likin bir altı yettincisi bu kapısı altı yettincisi bu kapısı şu. Şu kaç kuşçulan bütünleymiş er yoldaşla ekip vardı diyen bilen. Hedir git eslamı. Mini köyüm hep sizde edip Zulpiya sizden o hıl köyünü de bir yerde tıkı. Şuna hem de müşna işe hem de onda olsa.

Bu yama oddiy temda. Oshnog'im ancha qallonlar ishlatganlar kamatdi. Ey, shuna ola marg'uba, men bu boldir degan. Ey, men boldir degan tim g'u. Bo'pdam, shuna olib qoldim de marg'uba. Bo'lmasam o shir yosh. Yaşınar. Yaşınar ha? Yaşınar mı? Soğuk ma için kaçınıp oyalak soğukmak için kentik. Hiyallarınız güzel kentik bu musa ha?

Lüğünün mantar bir uçuru paykenmiş Altay gaca zaten ne çeymen tor taksi tor taksi mağmen aşı yolu çıksam da duçu op kalı men 60'tan ansam assamlı pingtay sayırap gitti du 59 mağmen amal yok başka maşallah şunda set laba biz aldım bu ütüp gitti turumuz desep kıstap boyup gitti du ey silah kancıdı miyim asla silah 80 ya mağ 60 mı bu deyip malıyo Altay gaca şu 60 ko aşındak şu Telefon kıldı sizge cuma telefon kıldı Abdullah Usta mı? Onda neydi o 6. kelin? Ertedin başlap ma erlesle şuşturun la. Cevap beğmen la ama o yalla olsun bırak gittim o yalla on mıdır? Sajda hanı bir gittim mi işki gittim o yalla aldı. Aşında hop kaldı ma. 14-15 gün ya ki ha. Mergu ben men çokum bir gün mükafat alayım ben. Ben çokum tırışım ben şunun için. Dep hazır aşına devat edin. Bıptım şimdi. Hem de emmisi alalaydıgan bir işler mükafatlar nesler. Lekin hem de ma radyodan ağan ki hissiyat okşumaydı da. Birinci up çıkıdıken de esli başlan dep boğuş talısak. Aşında şu ablikim yeken. Benim kaşkadın bir boğuş keçkip kapdı da sedev. Şunda boğan çeğiy.

0: Бір ғериш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхәл. Версал сарайының мәнзірсідін өрнәк еліңған. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт финаларда әмі айылының күлікке 270 градуслы айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интылдыған есіл Олтырақ райондың өй сетвіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өйжай чәк шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125. Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerifi. Bir gerişer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metre kilodur. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıradarlarınızı kütü alsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metreli kıçı bolgan tavqulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeleysiz. Paydanış nispeti yukur. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: Şinjan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çekilmesi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aile kişileri Şinjan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz.
2: Tengüştün katı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakşı bulup, hanım kızlarına rahat pes kuldurdu. Tengüştün katı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiya Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskademdisi itiladı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir gerişer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlik de çiniksiniz. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddetleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan sınırlı girek cay. Dakıkı Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayonundaki mihmanhandı yatak asınız, menzir rayonunun belirtti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
0: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchang Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qəbətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yöxal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Tengüştün katlı mükafat. Kava için hemen tazlık kaygazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengüştün katlı mükafat. Kava için hemen tazlık kaygazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya

Yok, o sığır şirketin tölep vermeydi hocam. Eşfaş, karşı taraftan alsanız buldu, karşı taraftan hata yapıp kalan bulsa ne var? Bütün mesuliyet karşı taraf katkan bulsa, şu karşı taraftan boğan bulduğu mesuliyet. Onunla sığırtı onu tölep vermeydikken. Hoş kadirlik dostlar, şuna kılı programımızın vaxtı toştu. Programımızın yaktırıp anılgan başına akar kızgallık bilen katnaşkan hem mınlağı için köğünümüzün rahmet etimiz. Rahmet, işlerinle yakışı bulsun. Tininle salamet bulsun, küllerinle hoşallık içi de, bəxt içi de üstsün. Ailenle güllenip, yaşınap kesin. Programı reyas etçisi Rüşengül Basit, növetçi muharir Fatigül. Hayır, hoş.

Şinjan'da bipayan yaylaq bilen köp kök asman, appaq qarlıq tağ bilen sırılıq qumla tutuşup ketken. Şinjan xuddi bir parça hashamatlik yögimi rasimge oxşaş. Sizning bu yerning güzel, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf odatini his qilib ketishingizni kutdi. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Xinjiangning güzel manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

Şinjan tabiat alayda yaxşı görülgan jay. Toğraqning egilmez sunmas ruhi, haybeti ve güzelliki, Sayram kölining süzükliki ve tintasliki, çeksiz kumliqdan güzel bostanliqcha, üzüm barağı asıdan kötürülüvatkan külk sadalırgıca, güzel Şinjan'nın kişini ayacağını saladığan yögüme resmini şekillendirgen. Kini yolgıç kaylı. Keyinki menzilimiz Şinjan bolsun. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'nın güzel menzirelerden birlikte huzurlanışka teklif kıladı.

Hayatlıq yolida talay uçuruşlar boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişliğallıqıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlıqını bildiğin kalıp igisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Hürmet radyoan uçurusla Allah vatkanala 107.4 katna senet radyosudan bir vasıta anlatılı vatkan Seperanzı Bıstırdaş programısı. Seperanzı Bıstırdaş programısı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat koyabdisi Sılı Uşetin damas kademde anlatıldı. Programımızın Sılı Uşetin əbdisirme anlayışınlarını karşalımız. Qadalik dostlar, bu programımızın tırt ve tırıklıklarını bazarğı salgan tırıs odu çekilişirikti alayı talep kılgan. Qadirli do'stlar, amdi deqtinglar radio sayohati sayohatimizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Shenjandagi to'g'raqlar güzel oltin kuz fasli kirdi. Eng yaxshi tomosha qilish mazgildan oldin ma'lumot berildi. Shenjang klimat markazi e'lon qilgan 2026-yillik Shenjandagi to'g'raqlarni tomosha qilish mazgili mo'lcharida ko'rsatilishicha bu yıl Şenjandagi toğraqlarni tomosha qilish mazgili 2025-yildagidan sal keyinroq bo'ladi ekan. Ya'ni Shimoliy Shenjang, Sharqiy Shenjandagi toğraqlar 9-oyining oxiri yupurmoq sarg'ayish mazgili kiradigan bo'lib, eng yaxshi tomosha qilish mazgili 10-oyining boshlarining o'tir mazgildan 10-oyining oxirlarining oldingi mazgiligich bo'ladi ekan. Janubiy Shenjandagi toğraqlar 10-oyining boshlarida yupurmoq sarg'ayish mazgili kiradi ekan. Eng yaxshi tomosha qilish mazgili 10-oyining o'tirlarining oxirgi mazgildan 11-oyining boshlarigacha bo'ladi ekan. Manzara rayonlarigacha konkretlashtirganda, Aratürk to'g'raq manzara rayonining tomosha qiladigan eng yaxshi mazgil 9-oyining o'tira va oxirdan 10-oyining o'tirlarigacha bo'ladi ekan. Shu joydagi oltin kuz to'g'raq pasli paliti 10-oyining 30-chi kungacha davomlashadi ekan. Morina yasi Mingshashan davlat qo'mliq baxtsirigi to'g'raqlikni tomosha qiladigan eng yaxshi mazgil 10-oyining 9-oyining oxiridan 10-oyining 5-i va o'tirg'ichi bo'ladi ekan. Lopnur nayesi Lopnurlıqla kenti mənzara ayında toğraqla 10-ci 10-ci günün aldı keynide ən yaxşı tamaşa qılış məzgili kirdikən. Bu yıl küzdə Şincan Sayyat Cəmiyyidi tunci qətim 10 günlük öz avtomobil toğraq sayyahidi çoğun aylanma liniyəsini yol qoyub. 10-ci ayının axırda ömək təşkilləb yolu çıxışını pilalladı. Əskərtib qoyuş qıtigişlik çöki, bu liniyə hazır yanıla toplaş basqıcı turbatqan bulub, hökumət tərəb təxiyyə tizimlətiş yollarını ilan qılmadı.

Şinjanın hemmeli yeri güzel manzaralarga tolgan. Güzellik Şinjanın asası retimi. Etrafka jimjit nazar salsanız, köz aldığınızdaki hemme manzaranın tasvirligsiz güzel tağdariya resimişkenligini bayqaysız. Her bir kadem basqan jayıñızdaki köz yetkisiz güzel manzara almışıp turgan kino körünüşlerdek közge taşlanıp turdu. Şinjanga kilip bu yerdeki güzel turmuşni his kılıp, büyük baraksan orman, kuyaş nurugu çümülgen yaylağını sayat kılıp, Şinjan'ın özgeci sehri küçüdün birlikte huzurlanaylı. 107.4 Katna Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzarasından birlikte huzurlanışka teklif kılıdı.

Әмде ауа райты мәлімат аңнатымыз. Үрімчірі 9-ші айнан 20-ші күні күндіздің кечегейте ауа ұчық температура 17-дің 29 селсия градус күче. Үрімчірі 9-ші айнан 21-ші күні күндіздің кечегейте ауа бұлытлық температура 16-дің 29 селсия градус күче. Үрімчірі 9-ші айнан 22-ші күні күндіздің кечегейте өткінші емғыр яғыды температура 14-дің 23 селсия градус күче болады ке шымал шамал чықыды кен. Hürmetli radyo dinleyiciler, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava ray malumatını anlattınız. Ürümçi'de hava ucuk temperatura 17'den 29 Celsius gradus kıçı. Altay'da hava ucuk temperatura 10'den 27 Celsius gradus kıçı. Çöçek'te hava ucuk temperatura 13'den 31 Celsius gradus kıçı. Qulcı'da hava bulutluk bulup keyin ötkünçe yağmur yağdı temperatura 14'den 31 Celsius gradus kıçı. Portala'da hava bulutluk temperatura 15'den 29 Celsius gradus kıçı. Qarmayda hava bulutluq bulup keyin ijilidi temperatura 19'dan 30 Celsius gradus kıçı. Kuytunda hava bulutluq bulup keyin ijilidi temperatura 16'dan 30 Celsius gradus kıçı. Şeyhansıra hava bulutluq temperatura 14'dan 31 Celsius gradus kıçı. Sanjira hava bulutluq temperatura 19'dan 31 Celsius gradus kıçı. Qumulda hava bulutluq bulup keyin ijilidi temperatura 10'dan 30 Celsius gradus kıçı. Turpanda hava bulutluq bulup keyin ijilidi temperatura 23'den 36 Celsius gradus kıçı. Korlada hava bulutluq bulup keyin ijilidi temperatura 15'den 29 Celsius gradus kıçı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 15'den 28 Celsius gradus kıçı. Atışta hava uçuk bulup keyin bulutluğunda temperatura 13'den 27 Celsius gradus kıçı. Qashqarda hava bulutluq temperatura 14'den 27 Celsius gradus kıçı. Xotanda hava uçuk temperatura 15'den 25 Celsius gradus kıçı buludu 3 bal şamal çıkıdı. Hava araydı məlumat anlattıq.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzning ayrılmaz bir qismiga aylandi.
2: Buning bilan turmuşimiz rangdorlashdi, qatnashimiz qulaylashdi.
1: Albatta, avtomobil haqidagi paranglarimiz mo xeyli ovib qoldi.
3: Amroq avtomobilingiz haqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli uchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
5: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
4: Çınak bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti vatime. Bunun dike balam işletti de. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işletiğinimiz mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Janubi yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shligi, egiz bo'shligini aslini keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi enak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Shinhua Janubi yo'li 578-chi nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275-chi nomer. Telefon 0991 322 98 98.

yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti, seti biliş doğrusudaki uçurlar minin avtomobilin programması da, hem de dikkatlerde bulunduğunu minin avtomobilin programması. Ben riyasetçi Ruşengül Basit. Qadirlik dostlar, mening avtomobilim programımız başlandı. Programımız avtomobil doğrusu sözleyimiz, ikinci kol avtomobillerini bağlatışını halaydıgan, oylaydıgan dostlar, opka sanlar programımız katmay sanlar buldum. Mana Tursunjan ustammı, bağlaydıgan avtomobillerini bağlaşık tayyap tutudum, dep uçurlarını yollaptım. Bağlatıdıgan avtomobillerinler bolsa, evet sanlar, soraydıgan suallarınlar bolsa, soğursanlar avtomobil talaş yakıt yolukkan meseleler bolsa mı, oturgu koysanlar buludu. Biliş dairimiz boyunca, alıqıçılağa muşaqta atraplıq mulazimet kılış üçün tırışçalıq görüstümüz. Bizden Vision Salonumuz XT1074 FM.

Evet, koyduk. Ürümçi şehrini kavarayık bir Karapaksanız ertü günün de. Bugün Ürümçi şehrinde hava uçuk. 17-29 Celsius gradusca et hava bulutluk. 16-29 Celsius gradusca. Mışayının 22 gün ötkünce yağmur yağdı. 14-23 Celsius gradusca mışında oldu diken.

2020'nin deydi ha, veylan. Muşu optomobillan kançı bulla, ağıl bulla, deyip.

0: 25 madram.
1: Ay, toxtaq, ha?
0: Şimdi 16 suyuş kol hot kapta 15 madramda.
1: Zidun xotken tuxçumu Tursun Jalustam an kol xot tap koygan bir yer bakayım. 2016'nın ki kisen kol xot ke kol xot Tursun Jalustam anı bir kayıt kileyli. Bağlı ve sans. 2024'nın ki Jili Xinyuan 410 Xuhan. Neç bulgu siti basam buludu deydim anımı. Evet koyduk bana. Tünü gün dem algınızga bir gün koşup bulup işlep söyge aşına aşına adet aşına işleyimiz go mesela şembe bir gün yekşembe bir gün hem de aşına işlep kavatkan işlaba ha andan eskar efendim mi bir uçurulan yolla ptikensiz Lincoln Show Mao Xianjia makul buldu bunu mu evet Tursuncan ustamga bir bahalı etsin ha. Kaç bunlar etrafı da buludu. Bana. Onu da alsa. Bana. Evet koyduk. Abdurrahman Somkiçi. Abdurrahman ka uçurumuzu tapşırıp aldık. Bugün katık demalimi de özünüz gözünüz demilişi izip diken siz o. 2018'ninki Tokmay Arlaş Biyadi Son Sapta Oktu Meniş Musapsi 80 km. Muşu maşını bir bağlap bakan bulsa deydi. He? Yusufcan'ın avtomobil kem bu. Buna. Evet evet tuşu mu bir bahala baksın ne? Bulbul Goya Hanım bu çorunuz tapşırıp aldık. Rahmet sizge evetken güldestleriniz gibi köp rahmet.

0: Hoşuna alsam o nakşarlıklı mı hıl köp avtomobillerini evetken Tursuncan İstanbul'a bir anla bakayla bağlı avtomobillerini.
1: Şunun 22'si Tarun Meysanlık'ta 85'ten 90 madra bu. Şunun 22'si Çenki Antekstap'ta 80'den 85 madra bu. Şunun 16'ki Big Juvenile'da 25'te 30 madra bu. Şunun 16'ki Toyota Yaris Bızıbek Beylandı'da 15 madra 20 madra bu. Şunun 22'si Tarun Meysanlık'ta 85'ten 90 madra bu. Şunun 22'si Lincoln Yıldız'da 45'ten 50 madra bu.
0: Divanın aldığı maşınlar biraz köplükün yollar havan tosluş yok dayıda güzel hayatla uçuruyucu. Ama yeni bir anlıkçımız 2012'ndeki Nisan Şüreyi 150 manlı mandı. Kızıl rağında muşunu bir bağlı pekken bulsa dayıda. Evet koyduk. Anne 2024'ninki Cili Şinven 410 Şuhan. Şuhancı bulan seyti basan buludu. Signal yakışı anlayan mıydım dayıda. Sizin yeni bir avar kılaylı Tursun Can Usta. Maptım o bunu bir. Kayıtta ama oldu dedik onlayımız deysek emin alıp çıksak oğudek. Şomuşun kayıtta da bir erinmeyi bahalı etken bulsanız. Şimdi 2020'ninki Kia Cruz. Gözba kanç bulla etrafıda buladaydı ziyo zizeyniki.

0: ağlattı.
1: Şuna 24 inki dilin sinyal periyodun şu anda da 35 den 40 inki kadar abudu. Şuna vakitinde ki şöpülen bir özel limon mandızatı 8 inki kadar abudu. Şuna 17 inki kadrak 86 da 65 inki kadar 70 inki kadar abudu. Şuna 16 inki Toyota Yaris 1.5 kaylan da 15 inki 20 inki kadar abudu. Şuna 24 inki dilin sinyal periyodun şu anda da 35 den 40 inki kadar abudu.
0: 35 den 40 inki kadar abudu. Bayı taz inik anlayamay kaldım ne gendi. Hazır inik anlay aldınız mı? Abdükerim efendim, şu bir sayat orunda da kılamsız mı? Kanda bir tügelenik heykellerini kaldırırsın. Şübet, birken siz sizge. İşkilip sayatlarınız yukarıda şimdi amdan köngüllük ütü atı da ökülleriniz. Sen izlada. Gah alsanız sayat orunları bir olsuzge. Gah alsanız it izlağı çıkı olsuzge. Degende işkilip. Hıl umdan kitu atı siz. Avazlık çöreğiniz.
2: Yol kavru sengül yukarıda aynalar. Kaç yolur yolu şimdi aravan alaray uçok.
0: Ana. Ürümçik mağımız, kaşka ürümçinin ağırlığını körüp yerinle yol ahval kanda deb. Yolların ahvalı yok şey, hatırcayan mağsanız buldu. O, akır kaydı keldiken sizde yopurgudun. Sizin bırakılı küçüp ketken akşaydı yopurgudun.

0: Şunu 22 silah kurus da soygan yaptı. 30'un 35 etrafıdır. Şunu 16'nki yarış 1-5 sayılan yaptı. 15 milyonu 16 milyon etrafıdır. Şunu 23'nki ilan tıra yaptı. 60'ın 65 etrafıdır. Şunu 9'nki Toyota Riz masinde takip yaptı. 10'un 15 milyon etrafıdır.
1: Bana. İnek anladın mı akça ne?
2: 1-5 yarış ne? 15 milyon 20 milyon.
1: Haa, İrpancan alıp diken size. Bu Ekbercan Neşbit deyip yollap koyup sizgo. Haa, Neşbitliğin bildok. Neşbit üzüydüp sizlerde haa. Abbekri. Bıptı. 2020 yılındaki suzu kolu çıkan noksa 90 metrelik gaz ba? 90 metrelik? 90 metrelik gaz ba? Dağın baza bahas kanç bulay atrapıdı buldu. Deydi, Tursun Can Ustan bunu mu? Evet. Koyayım ana. Muademdek Eslime. Ebuptu onda başkala YBS onda bunda bu kalan çağda onda hoptu manda hoptu demeyince mi? Kionlu kil. İşkimin 13 kinike nisan şu an Brüsellik mağını mağını kızıl ren kol hot. Deydi mamaşına kol hot gen mağını koşup koyayla. Bana. Oğlum canındaki bağlanmadı mı? 2013'ün iki sivik. Buldu bunu kayda.

0: 2023'ники хафу дагы 20000 маңында эки жак таатылган дейди Турсунжан Устам. Кетти мына.
1: 2020-ники Сузука 90-лык газ адаптаты Сузукинин кайшмасынчы чейимо, чуимо, чиимо. Бул машинанын сүтбек же сүтүм демесе кандай баалап турмун?
0: Şimdi özünüz demepsemse anlıgıcımız.
1: Şimdi o an işte tam daha çevik. Kızlar anlattı 25 milyon, 20 25 milyon kadar bu.
0: Ha.
1: Şimdi o an işte işte şöflendir yıllar verdi ya şimdi o an işte şöflendir. Bu şöflendir o tipin demepsi 8 milyon, 10 milyon kadar bu. Şimdi o an işte işte tam daha çevik. Kızlar anlattı 25 milyon, 20 25 milyon kadar bu. Şimdi toplumdaki Toyota Rez masinde takip etti 10 milyon, 15 milyon kadar bu. Şimdi 22 Kia Cross dostoygan yaptı 30'un 35 adrabını. Şimdi 16'ınki Yaris 1.5 sayılan yaptı 15 milyon 16 milyon adrabını. Şimdi 23'ünki Elantra yaptı 60'ın 65 adrabını. Şimdi 16'ınki Şendel Sundafi yaptı 20'ünki 25'te 30 milyon adrabını.
0: Bana.

0: Onda hasam ayanı bir qancha avtomobillarni evet etken buldu. 2012-niki Honda Civic eng alisi 9-nji avlad qanunlik gazvani chipul bo'lsa bo'ladi deydi. Oldidikilar bog'labdi anglaylik do'stlar.
1: 2022-niki Civic yuqorida 30-35 atrofida. Shimoyatdagi aqrani qallanlar yapsa 80 ming atrofida. Shimoyatdagi qafu dagoda 75-80 ming atrofida.
0: Limpo C11 2023-ning olsam bo'larmi, qancha olsam bo'ladi deb so'rabdi-ka Tursunjon ustam. Evet, qo'ydiqchimi?

0: Qaysarjan bu Garfu 2019 ile deyip evet koyup sıkanç kullağı. Bu ağlatmak çakacaksın he bunu mu evet koy. Bana.
1: 2023'te Linko CEO'yu adatta 70-75 adına bulundu. 2023'te Honda Civic en ailesi Gazla kanunluğu tuttu. 25 min koy
0: atrapıdı. 25 min koy atrapıdı ki ablamı can he.

0: sekizgen termahal tupakamdok.
1: Şimdi 16. Nisan Şehir Kanunluk 77 variyatı 35 bin kağıt rabıdı. Şimdi 24'ün bir yerde son paradası 55'ten 60 bin kağıt rabıdı. Şimdi 16. Şehir'de verilen kolfortatı 10'dan 15 bin kağıt rabıdı.
2: Başkanı alalım Cansınan'dan daha da sıradığım mekrat var ki. Kıldoğaz'dan deptasın. 10. yıl için yeni bulunan taksiyon maşınına 9. yıl için kılacak adam da 9. yıl için 322 günlük. Gerçi 10. yılı kusakla ama.
0: Taksiyonun maaşında bir hepti buldur dedim ha. Taksiyonun kendime kançılık 3 ay buldur. Emes kudayım ha. Taksiyonun salaş yakın yakın kılgısı buludu. Kendi taksiyede yatkan dostlar bir depresyon yıllık tekşürtüşük münasebetlik. Taksiyonun adet kandakısı muhabbuk buludu. Aile maşınların azırak bir paraklandığa yer bağım yok mu yıllık tekşürtüşte. İşkime o yetteniki akranlık abdumatik o dacon lavida, lavida. Kanç bunlar etrafında buladıydı. Dursun Can Sultanman. Evet koyduk.
1: Şimdi 16. Nisan Şehir Kanunluk 77 variyatı 35 bin kağıt rapıdı.
0: Makul buldum.

0: Suzuki'nin kaysı 5 kişilikli de yüzüp sızmışlar desek bilelim mi Dursunca ustam? Evet koyduk yine. 2009'daki Hongan Karren Zavut kız kaç bulu etrafı da bula? Neydi? Evet dedik onu. Taksiyin aşı bir ay içi de kısak buludu deydi cümü. Minin maşinam necep yokur bahaldi başkalar en cık beygendi 12 min digen. Dep mahoşu gitipti. İntayin pakiz aletler digen en maşinanızı köygendikken bazı yan azırak özgürüş buldu cümü. Maş bu ağa satmen depim durup olmağım. Maşında navad urulup sokulgan andak mandak boğan bir işler bup kalsa navada ma remote küçükken. Çınbey daha da o Beycan yolu töğütkü ucu da optimobilla bek köpteydi o sayfa. Şu çağda bir yani tunuşturdu esil aşkan. Haa, Honshu konak, nayıydı Kürşengül sayıştuk. Tabi abuptu, şunun da omdan tamaklan yiyip siz. Biz de küçük tamak yedek bulmuduk. Kirip, itip, ondak anan dekin pisa yediğen gep.
1: 2020 yılındaki kızılıkta 5 kişilik kanunluk yüzü var yaptı. Hiç maşından bir kütülüye inek kütülüye anlatılığa. Yollar adamı bekçik yollar kütülüye kızılıkta gaz var, kızılıkta gaz var, 20 yılından 20 yılından. Bu kızılıkta kaç maşin ise Çeyi mu, çiyi mu, suyi mu, ikisini yıkıştırırlar. Taksiyle bağlatırız. 2009'da karanlı kongen yaptı, 35 yıl atırabıdır.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Ama Rozca, ama uçurum toluklap yiyizin, bu mu de? Taksiyini bir ay buldur, buldur, ondaki yıllık tek şürtüş kıvetkeli bulmaydı, deyip şürtkendi maşına kırak, diyendi, onda bir ay buldur, kıl bulmaydı, deyip. 2018'nin AX25 kaç bulu etrafı da bulu dedi. Bunu mu evet koyuyla dursun can ustamga. 2011'ninki Dajong CC. Yasin canına kaptım o bilirken ma kaç bulu etrafı da bulu dedi. Bunu mu evet evet tok. Uşur canla bir gen tonuştur atıdı bek isil. Yakşıptı yakşıptı. Şimdi ola bir dostumuz talla bazarı aşma sebepti maltızlıgan cihazlarını ezan bağda ötküzetmek çıkan lazımla bu skakılanla da pek rependim. Hayyadan yollugan boğa gittiniz bu uçur ne bu cihazlar ne dedi ki aşın depegen bu son zon etti ki. Talla bazarındaki aşıyalık maltızlıgan cihazları bağı aşını bek ezan ötküz gitme deydi.
1: Şimdi 18'inki şimdi HR 25 yaptı 35 yaptı 40 yaptı. Şimdi 11'inki Darun CC'de yaptı. 15 yaptı 20 yaptı.
0: Makul buldu rahmet. Danlık donla yollar avanken deydi Abdu efendim cümü. Makul buldu. Şunu lan. He ürümçü dike. Ürümçü de ama o Bekir efendimden bir dostu Talla Bazır içi itip dike hem de hazır aşmaydı ki. Şu ama Talla Bazır'ındaki maltızlığan cihazlarını belki ezen bahadı ötküz itime. Başkalar bir itime. He ötküz itime depto. Ütküz olduğunla bağ mı? Bosanla ben bağ, deysanla biz evet pesek buldu numarını. Başına ihtiyacı var dostlar.

0: Şunu söyleyip olsa geçen gün abdu bastık yaptırdım ama o da yanımız bizden körüye tepeyen yolu çıktı gene demedim.
1: Hı.
0: Hmm. Var ayında peydi.
1: Hayır, rahmet sizge.
2: Kime olanır çünkü hafı etçalsa kol patlattı o maşına bazaba sokması 7-8 bin koy atırdı.
1: 7-8 bin koy? Yetti 8 bin koyu da pahalı diyeceğim ama ben o kulu da pısım koyan uçumuz. Ben yığılsam kimden iş ağırıydı da pısım koyan uçumuz. Ayalınız bakken o ayalınızdan iş ağırı yığılsanız. Ey Tanrım o, erle çıkıp yığılsanla asa başkalarının ıslaştığını anca aldırıp kuzgap gitmeyizle. Üçlük yakaldık, neyim yığılaydı mı ayak iş durup tepe? 2021'ninki kiye kisendim kaç bula etrafı da bula deydim. Şun bir bağlap bese deydi. Musaybengi manga yukarı suratı taş yolla yolla şun daravan. İşkala bulbul bulbul avazınız depma şireli ne boğan sema makta gitparsın. Sıpin yolu yolla şun daravan diye uçurum tapçırıp aldık şuma.

0: Malı dikaptım o bunu bağlayıp.
1: Şuna 22 Honda Civic maçtan bahse örümçük varmak tutup örümçaktay kızıl bulandı verdi. Buldu örümçaktay kızıl buldu.
0: Hmm. Ya siz de bay yokluğunu demdiniz o? Siz mal kilmin kelimen deydigan dostlarga bu numarını evet koyul tursun janstamdan 138-49-0142 telefon qısanlar bulduğumu? Man bir navay şagird lazım idi. Şunu bir dep koysanlar olup diken man navaylıqni ügünüşni qalaydiganlar olup qalsanlar şunda umdan şagird qıla olmay özämge deydi. 198 1180 1150 keşken man numara manla alaqlaysan.

Siz onu bunu sehat diye mi ne şereli? Siz ne nimdavatı tutak etrafınızı kilata? Bu şey iran ben bir ademlerine ait setkensiz. Hem de çıraylıkkensiz deyse o meyli bop deyse. Bu setkensiz de bu islek ya başkalarını. Neymiş ki bir kadın da sette islek. Şavuşumur'dan da buzağa geldim yollar havan deydi. Ondakensiz, mondakensiz de böyle koyuyor. O şuna de islek. Onda demen la. Haa, ulanınmış filan dışında çıraylık boğusu ba, çıraylık turgusu ba, çıraylık mı da turgusu ba, kuzuzuk. Bir kodun onda setkensiz. Çiçiniz mandayken, kışınız andayken, gözünüz mandayken.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun aldınız Emrah.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Emrah programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük boyut asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki Abdülmobil'e işin çıkmaz geliyordu. Amarak Abdülmobil'inizde Abdül talıganda Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

dostlarımızdan salam ve Hu Zhuangyuli Ravan diye uçurna evet buldu rahmet. Onun başka Er diye dostumuza Armaulu Ravan diye uçurna evet buldu rahmet. Zühre Hanım özün programını anlavat kalığını bildirip uçurlarını kaldırıp da sizgim köpten köp rahmet. Feruk Hoyen sana da bazadın daven geldim. Asasen yolla Ravanken deydu. Sizgime rahmet. Kaplan sizden uçuranızı tapşırıp aldık. Osman akımız

0: Radio anglavatgan dostlarımızdı. Yani kimler vardı? Anglavatgan bolsanlar, men anglavatman diye şarkılı programımız katnasanlar buldu. Sevi sizinle karşılaşalımız. Hoş geldiniz. Kaplan'ın ki avazlı kutuyor itip geldi. Anlaylıya. Kaplan, kaysı yol bilekledin? Yolu kutuyor bedikin. Kaplan.
1: İlahi kazalarımız açısından
0: yakışık.
1: Hemen ne anı soracağımlar soracağım. Müşkiler yarışacak yanımız. Yemin kazanın kemik yaşıyorlar.
0: Buldu rahmet. Devamlı yolu kutuyor bilen temeli geysiz.

0: Andy Turgunjan'ın ki yani bir avazlık uçuyoruz.
1: Siyaset yaparımız yaşım ama yaşı. Divan ayar sertine 6 yılda koşuluştur alan.
0: Buldu. Onun başka Tayyir Kudus'a, ben bu programını yaktırıp anlayayım ben. Her ayda 9 mu töleydiğin sistemi de anlayabildim ben deydi o. O neymiş kunda 9 mu töleyip anlayabildiğin siz? Mehmetcan.
2: Anne avamız yaxşı mı, sabahını tuttunuz mu?
0: Yaxşı, yaxşı.
2: Ben nâğmın etkâs, radyo Allah'a filan.
0: Hee.
2: Senin sabahını etkişiniz, usulluk, ayrılık, dertlik olsun. Kızım, beyin koş, anam bulam.
0: Buldu, rahmetmiş, güzel tülekler sizgimi yar bulsun, rahmet. Lauta, parç sakaldın turpangıca yollar avan. Oy, o ahırdaki o nakşını ben tapamaya kalamam mı? Ey. Ben izdep akay küçüm yese. Cümü? Kaplan siz ama avazı kütüren sel uzun ke cümü. Pekra vadı du. Yümen, yolu çöre, vüye guanchan aldı ravan, kum guanchan yolu ravan deydu. Buldu rahmet, ahetlağmen, cacı bazarı dokuda serkaş uxşaydu cümü deydu.

Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetnin şerbi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şeşemetlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terligide çınıksınız. Siyapet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetnin şeşemetlik turmuşudun bəhrman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavpulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyünü 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'in yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetnin şerbi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şeşemetlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terligide çınıksınız. Siyapet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetnin şeşemetlik turmuşudun bəhrman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavpulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyünü 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'in yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyri şerimi köp ulgu yaraydıgan Ürümçi Longchen kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalgısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinqa Tianshan 1. numarlıq turalgısiriki otdırhal egiz qəbət binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmm adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kirekiştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Dostlar, anlamadığın olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Çüşlük Yolları Oğuzda Bizemre programısı. Programımızın alay talaqıqa ve kulluğa uğurluğa olsa, Şilt Bakalla'nın hem Mısamahtaydıgan, Dost Braderle bir-birgi təsiyə qıldıgan İsil Abdul Fuku Abdulleri. Onun başqa Şinjan'ıki ən İsil Təmini izləş pahaliyetimizdə, Ağ Mərayit 10 Yağ Gürç Açıq Sularını işletip, Mihmanla üzülməydiğen Mihmanlarım aşqanızını təsiyə qılımız. Şu münasiyyətlə yuqırıq uğurluğa alay rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sələyə. Әнді үйвейшен сұпымызге достырымыздың кәге ұшырла қарсам, бұла деген достымыз, сіздің ұшырыңызды тапшырып алдық, рәхмет. Емін, ел ұшыры, өсімі доқтыр, өсімі кеселікілі доқтыр қансын алдық еллі раван, сұжу елі көрге қош елінішті раван деген ұшырыны беріпті, болды, рәхмет. Оның башқа, емін даса тәрәпләм раван дейді, болды, рәхмет. Abudu akımız yolu çöre Longchuan koçisi koşuyan işte ravan deydi buldu Sevi ben mu bir yaktım makalemini yazgaç bir yaktım programını anlavadım ben deydi buldu kepti kep rahmet Roşen Güller riyasetçiler ben koşuldum mu depsiz koşuldunuz cümle koşuldunuz bir şey uçur besiniz buldu Ali Can maşinde herida yok taksici ustamla yolunu 10 terbede mansanla Hazır Altay yolu da bir taksi asası yoldun tuyuksuzla koşumçu yolga yol özgertip Adem ilavatıdu. Taslı kaldım sokulup ketkili. Taksinin numarını dep yürmey. Aşı şopur anlamatkan bolsanız. Dikkat kılsınız deydu. Bir dikkat kılıp mangan bolsanla bu asası yoldun bu koşumçu yolu şakkıdı ütüp kıraklattım. Adem alattım desanla mışındak. Bire kilişmesikler kese. Xeterlik ehvallah kep çıksı kandak kılısla. Şuna dikkat kılınla, yol özgertilğa işinla bolsa, baldır özgertinla, yol talaşmanla, kıstaşmanla. Abdikerem akımızda sizden o uçuranızın tapşırıp aldık, çıraylıq resimlerini əvətip siz, hazırlandıq. Emin Abdullah, sizden o... Jügəsəm çoxum, tər çıxıç jügürəymə, dəb. Po, bu qıqa resimlerini əvətip du, buldu, rəhmət. MG, abayqı, müşut, 2023'nin Kia Furby taksi, ornum şinfo qayyanda birleşi paydaydıqa ustamla bosa deyişsək buldu, dəb numurunu əvətip tike dostlar, manan müşunun ihtiyaclıq dostlarımız bosa uçur qaldırsanla, ama numurunu əvət birmə özanla deyişi vasanla buldu, cümü. Onunun başqa, əxtəmdənki avazlıq uçur yitip kəpdi o, anlayılıyə. Əxtəm.
1: Biz de tuttuk, riyasetçiler, şoför dostlar, yasımçiler.
0: Yaşı.
1: Hatam Abdülcalip, Hukuneki Abdülne. Eşbağan Abdülvati. Şükürse bir tüm kürsü, şükür oldu. Maşı kuşsam bulamdı, ya kuşmayın emni olmuşsam da katlayacağımla.
0: İşkizim.
1: Numarı, iki op kokşak.
0: Fuku Abdülü var şimdi ama Fuku Abdülü işkizil op kaldı işletmekili. Hazır işletsem bulamdı demek ki o size. İşkizil dinkin mesela. Vaqti badu, chisasi qarab yiqin. Endi Abdullaningki odat qunda bo'lgan, uni o'qmaydi kemamiz. Bildigan do'stlarimiz bo'lsanglar bir javob berib tinglachu. Turg'unjon. Yaxshi. Bo'ldi, mana shunda uchir bersanglar bo'ldi, juma. Subatdin onlasin. Onlaydi. Subatdin onlasin, haqsiz onlaydi, deydi Ali. Xo'ja Abdulla degan do'stimiz. Bo'ldi. Musajon.
2: Şahayşadan aldı dön. May kızıl sırak gelmiş yolla koş görmüştür ama.
0: Buldu. Vissal he. Ben bu şu programını anlap işlesem orğunumda mı bilmeyi iştin çüşümen deydi. Buldu rahmet uçuranızğa he. Turğuncan. Kesipkarlıq kenişkisini mən ilip koyuqlıq ilip op qaldıyım. Şu sanfangu o işkinci otura etrapıda maşinisi bar ustamla bulsa Eyde pəsən bulat dey kündüzü bulamdı, keçisi bulamdı Dəb bu dostumuz mu numurunu əvətibdi Müşündaq keçisi ya kündüzü şopur ustamla İhtiyaclıq dostlarımız bulsanla manma kesipkarlıq kenişkisini bar gəmə dostumuzdan Cümə turğuncanın ki Ola qılasanla buldu Ola qılış numurunu dəb birmə AK-618, Qashqar Mədəniyyət yolu da Mingshin Goji. Burluşdiki qızıl çıraqda maşilla köp yolla rava nava salqın deydi. Buldu, rəhmət. Kaybın çıdı Kerem'nin avazlıq uçori.
3: Bir ölçə tüt, Qusuda yol qavriya. Ama çox toqsuzda radiyonla Qusuda yol qavriya. Yollaşında ravanca, yollamışında çıraylıqca məkomi yol. Bak kızım mezmizi rızkını çünkü kralya ki sayarsız katanlarımı bulu değil dostlar.
0: Ha, buldu buldu. Çıraylık yolladı ne? Közünün menzirsinin ozurunu min ötüp sizde. Ha, buldu buldu. Amdi. Sevurcan diyen dostumuz da. 2015 yaki 16'nın şenday Langdung, gazba Langdung babkası uçur kısa bir tal olmak çeydin. Ma amdi nemdeyimiz amdi. Менің автомобилім программасында мыш учырны бәйген болсаңыз жо, а? А, бопты. 2015 яки 16-нын шендей лаңду, газбар, лаңдуң боп қалса, учыр қылса, бір тал олмақчы едім, дейді. Сатмақчы болды, сатмақчы болған достарымыз болса, а, бізге бір учыр жолды беттіңлар жо. Яна учырланы яңалай, а? Достар, ең-ең жол учыр білен тәмілігі есілі. Сәметжан.
4: Yılların annesi bir markada bolsa bulur iken.
0: Neminin ki?
4: Yılların annesi bir markada bolsa bulur iken.
0: Neminin annesi dediniz acaba bilemedim bu. Akçan silahge inek anlandı ya. Sevurcan. Koymadınız bu da püçürünüz. Hazır okudum bu. Hazır okup depedim bu. Menimce Abdullah'ın ağzı yeme etilgen. Со қатарлық нәрселер арылып кетмеген болса, ішілеткілі болушы мүмкін дейді. Мейли Мыңшаң деген достымыз. Ан Әндің деген достымыздың авазлық жүрі.
3: 174 жол қайыры.

0: Zabı zaten diye körü köye mi odarsanım aldı.
1: Hı.
0: Bek kalayım kan bek tutsak su. Bek kalayım kan su abu. Bu da 30 kilo olmadan dikken de bu zanım bek tutken.
1: Hı.
0: Bek kalayım kan çıkın içeri. Katnet taktım oğulası bir atıp.
1: Siz... Hı. Siz diken yol bilekte o mektep bağımız mı? Şu bugün hem de balla mektep okuydu bizim işlevatımız diken deyken. Şunun qa şu mektepke aparıp ekilip digendek ek etmekçi boğan atalla bilen şun qalayım qamıp gettim o nemiş oldu ya. Mahmutcan Mehmet. Abdullah'ın iğzi içivetken mi açmaptıken mi? Eğer iğzi içivetken bosa bulmaydı, iğzi açmağın bosa buluyordu deydi ucuma. Ama Abdullah'ın münasetlik sual sorab atkan dostlarımız kulaklarını dın tutup. Ama gelme Allah'la acaba. Abdullah'ın iğzi içivetken mi açmağın mı? İçivetken bosa bulmaydı. İğzi açmağın bosa işlese buluyordu deydi. Buldu, rahmet sizge, Mahmutcan. Badam taksi yerken halk hükümetinin altından şimal tarafke, karab minişte, koş liniyede, yolla ravan deydi. Buldu, rahmet. Kaplan'ın avazlı kucuri.
2: Hidayet kılma, dağdalanma, çiğdavan, çıplak, depton, taksi, hedef, Allah, kasem, karışır. Ben ne derim ucuma?
1: Buldu. Bu olsa yazımı çıkılıp evet dağın şu uçurumuz
2: diye. Hidayet kılma, gönge diyeceğinde yanmış. Şangi gözü karab manga yanmış.
1: Ma Kaplan deydi, bağda ben tik kuduk tereplerde taksiye deydiğen dostlarımız olsa mema birmen deydi hocam. Abdikirem akımız. Kum saray yolları ravan yopurgun ayesi de kavap yeyli deydi. Buldu buldu. Roşengül. Şanghay çanın aldıdaki yollar ravan deydi. Bu Kaşkadın yolu çıra işin dakku ha? Kaşkadın yolu çıra. Şanghay çanın aldıdaki yollar ravan deydi. Uyad bek otomobiller çıkıp gitedikken tok bugün kında hop ravan bop kağandı ha? Kucha taksi. Kuchada yol xabari, Kuchat Yanshan Sharq yo'li sharqdan g'arbga avtomobillar ko'p deydi. Bo'ldi. Kuchatga do'stlarimiz mushu o'chirda unumlik foydalanib qolgaysizlar. Qashqadin taksi. Ha, Qashqadin tiliqi inim taksi, tor taksi bilan taksi haydashni bila olmay qoldi degan do'stimiz Qashqada edi demakchiga jumi. Nijod. Bo'ldi. Yo'l vasan ovozli qichori.
2: Örezge dökükte Kocuğun yolu kevri. Yani hayat yolları nait ravan ravan. Biz herinciye de o küsküslerimiz bana hansı vazirik karar.
1: Minci. Karap manduk desanız mı? Bulat değil hem minci edepçü. Ferho Yensel. İkinci doktorhan etrafıda mı? İğir tosuluş yokken deydi. Buldu rahmet fıçıranızga. Yine... Kuala Balan degen dostumuz, Ürümçede taksi ayda vatka ustamla kandarak, kandak ahvalanla Ürümçede taksinin işler kandarak deydu. Öz halinki avazlı kucuri.
2: Hidayet kuşlanmışsın kandarak avalanı dersin.
1: Yaxşı.
2: Hayırlı görsün.
1: Rahmet.
2: Yani işte bu kadar cefay çıkıyorsanız hidayetler.
1: Yapay.
2: Kandarak soyaz. Yol işin gibi için o. Lidavan, Şigavan, Trafer yolları var gibi hidayetler.
1: Buldu buldu rahmet. Ahtemlinki avazlı kucuri.
2: Rahmet rahmet riyasetçiler, şoför dostlar, Abdullah'ın ağzını yin itiletken, nikim şile Abdullah'ı yerim yerimden zalıgan maşınağa, okşak kutluk Abdullah'ı kusunluğunki. Rahmet bilvaldım.
1: Yerimden, yerimi kapkağın demek ki, ben daha ağzı içildi digen gəp, ağzı içildi digen gəp, işkizliğiniz ağzını bir qatım içi vettiniz. Hem de bunda ahvalası da işlesi bulmaydı gandu, he? Abdullah'ın ağzını açmağalı bolsa 2 yıl emez, 20 yıl bolsa işlesi bu. Lekin gap hazırma yerimde işletken deydiğin gap açıyor mu ya da anıverim?

0: turib ishlasam bo'lamdi deydi. Hammasi bir marka bo'lsa bo'lishi mumkin.
1: Na, bir markadagi Abdul bo'lsa aralashtirib ishlatsangiz bo'ldi aka. Bir markadagi bo'lmay qalsa aralashtirsangiz bo'lmaydi aka, jumi? Azizi, davom, a? Bo'ldi, sizning o'qchiringizni topshirib oldik.
2: Yer belgisi orından öy setiliş cemetmen şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orından külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetmen haşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tev kulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen Kutsirke Tianşan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianşan birinci numarlıq turalğısırke otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradusluq aylanma körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdik ilə kiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen Kutsirke Tianşan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianşan birinci numarlıq turalğısırke otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradusluq aylanma körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdik ilə kiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Dostlar, anlamadığınızda Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun tüşlük yollarınızda biz əmrə programısı. Programımızdan alay tələb qoğan və qolluğa uğurlar bolsa, işiltifə qallanın əmmisi maqtaydıqan dost bradırlar bir-birgə təvsiyə qıldıqan İsal Abdul Fuko Abdulri. Onun başqa Şinjanıki ən İsal təmin izdəş pəaliyyətimizdə Ax Mərvayit, un yağ görüç açıq sularını işiltib mihmalar, üzülməydiqan mihmallarım aşqanızını təvsiyə qılımız. Şu münasətlə yuqur qorlaq alay da rəhmətimizi bildirimiz rəhmət sələgə. Әнді вейшен сұпымызғы достарымыздың кәге ұфчырлағы қарысам. Юэмін деген достымыз ел ұфчыры, Джинкай вәнда тарапты елла раван, Үрімчі бөгізал тарап раван деген ұфчырны беріп тұл болды. Рахмет, мейхір бұлғы е, аңғычымыз Абдулның ішіне шу-шу е, болды. Оныңдың башқа қапланның ке авазлық ұфчыры аңлайлы.
1: Zahid Kadın Abbas'la kendisinin yanı mısırı Lallan Tolsa Rahman'ın kayıyorum dışarı ben kendi.
0: Buldu. Peride, he? Peride. Buldu. Mavu, yani bizimki bir şeyin yanındaki en isli temin izleş pahaliyetimizde. Şu kışkı, donku, çakbelek var o. Donku, çakbelek'nin etrafına içilgen. Şu kar gülü süzümü doğap kanısından 4. tarmak dokunu. Şu yagi içildi dostlar. Şulanınki mukafat edin birimiz. Peride buldu. Sizin devamlı programımız katınış buhçurlarını berip kilu atkan anlıqışlarımızın birisi. Şuna sizge mi şu mukafatdan birini bireyli. Balırınızı apırıp. Hozirlanib keling. Unda xosa Parida ismingizni aloqa qilish telefon nomeringizni yozib avating. Bizningki navbatchi muharrirlar saqlab olsin. Undan boshqa Shahnozning ovozli quchoqi.
2: Hidoyat qiz yaxshi tuzmish paynat yo'llarda nonsens jumshining o'quvchilar bir oz ko'p. Nisha shu o'tirdaslar. Ormoq saqlab nimishni qilaman.
0: Bo'ldi. Parida uchur avatganda saqlab olsaq bo'ldi, ha? Meyli Renshang degan do'stimiz g'arba aylanmada biza qarapmanga yo'lnishda Georgia Vandom boshlab mashinalar bek ko'p to'silish xili ba qarshi taraf ravon deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Musajon, ha? Musajon mu programmasi? Musajon sizning uchur berish qitim soningiz xili ko'p ekan jumo. Bo'ldi. Siz mu telefon nomeringizni avating. Aloqa qilish telefon nomeringizni, ismingizni biroqla yozib avating jumo. Anargül. Ayal işkimiz kevestegeç radyo anlatımız. Buldu. Anargül'e. Davamlıq manım ışındak inak. Ayalladım bub ötünla. Davamlıq radyo anlattırınla ışındak. Sizlerin kızgın karşı alımız. Uçurunlarını körüşünü halayımız. Davamlıq uçurunlarını okupturumuz cümü Anargül. Şundakla yol dışınızı anlayıp atıdı o Akıcan, he? Buldu. Bəxtiyarının avazlıq uçuruyor.
1: Selam, taşlar bir yolu yandan sözünün bir hoş günlerden var.
0: Rahmet. Makul, rahmet de. Yine uçurlarını yanılıp qarsam, Nicat de. Abdulni arlaştırıp işlesem bulamdı diyen dostumuz, bir marka bulamdı, kundaklı bulsun, yenil işletmesin, kiçikini nerse çoğun ziyallarını keltirip çıkırdı, deydi ucumu. Roza Ali bir tonu jalap bir ton bolup qalğa oqşay şun demekçi deydi o buldu Badavendin Tianshanchu taraf qarap mangan yolnuş orqalı ravan deydi Ali buldu Mehmet taksi
1: tamam siz getirip maya kendin ki birinci otur kendi vas yolla ravan kana
0: buldu Abdu akımız yolçuri kon halinin aldık yolla ravan deydi buldu rahmet Ey Jo, ey degen dostumuz, menin balam 12 yaş kirgen, tişinin töpüge tişi tüşmey durup tişi çıkıp oldu, nemi sebepten çıkıp oldu gandu. Dep soraptı. Bir tekşürtüp eken, doktorxan apırıp tekşürtsiniz, açışlarını mı jo, resimgi tatıp kördü nemi sebepten işkerligini jo. En yaxsi doktorxan apırın, doktorxan apırıp bir tekşürtün. Onun sel karman jo. Esiltem. Göç bazır aldıdaki yollar avan, memo kavap, Darısı soqqaç anlamadı mən deydi. Buldu, rəhmət. Muxtar İmin Akımızdan avazla qıcari.
1: Bir yüzlət bitib, izahat qanıqqı, yaxşı misiniz?
0: Yaxşı.
1: Üstürdə, üyümdə digən.
0: Hə?
3: Ruhum kendi kanını kutsunuz mu abi? Tılsınlığımı mı bana buraya yollak duran sizi ekirtiyemez? Ben üzen bir kürüz bakar.
0: Ne buldu? Aa, bayıkı Turgun Can isimlik dostumuz. Ama 12. oturup mektep tarafta ben taksi eyde ettim diyen dostumuz bu değil mi Turgun Can? Onlar batkan bulsanız bana bir numaranız yolu da ama uçurla bekçe koğan ikinci hazır uçurla hemiz tüveni çıkıp gitti. Hazır ben cimmetten oturup izlep olamayım. Şuna şu Turgun Can isimlik dostumuz onlar batkan bulsanız kaçça da biz gibi bir yeni uçur kaldırıyor tane. Yeni uçurlarını yanlaylı, yan yan yol uçur bilen temel geysle. Muhtar Can'ın ki avazla uçuruyor.
4: Hidayette kaçtadın yıl sonra kaçtadın yıl sonra aldığında kuş ölünse aptumun yakın bir kadar köp ekip dostak kuş yok. Kargını mükafat edin nangın mı behirlensen bulandı ya.
0: Behirlensen o buldu ilikin ma bu uçur bir iş gittim sana en de 155 ya kanda kısak bula Muhtar Can he kanda kısak bula. Qarapaqayli ya sizden jiqraq uchur berib, ma programmiz qatnashotgan do'stlarimiz bo'lsa, shular bir berib turayli. Keyin qaytimda sizga beraylik bo'lamda. Agar bo'lmay qalsa, endi sizga beraylik. Payzobatdim Patugul. Kevestarga sizlarning programmalarni anglayapman deydi. Bo'ldi. Shahnoz, Shahnoz 87 ekan jumo, 87 ekan. Qanaqlamiz Shahnoz, bu da bir nim qilaylimi? Mamtiman taksi. Qag'liqda yo'l uchuri, birinchi boshlang'ichdan oldin mashinalar ko'p deydi. Bo'ldi. Oqsu uchurchi Anvar, Oqsu shimol yo'li da avtomobillar ko'p. Azroq to'silish pa deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Umid var. Ying yo'lovchi ingliz tili muallimining ovozli uchuri.
5: Salom rejissor, tashkadim ro'y xabar beryapti. Endi bu turar Mavi tungsu yulun ben, maşın kakarası kez. Ben şuna aldım ki, çırağda tuz yokken, aldım da bir kim kartamı tuz yokken, salayla tutken, geçen bu kadar eder yoktu. Hazır endi, ma yeşemi de azim bekçekken, rüyayen azim zikrak rayın ki, şunun da bir kumunu bölüngen, bu sebek yaşılat diye bir saksı yoldaşın bir nevetim bu, ya bu mütemine seks parmakla ya, çırağını zirak uyuşak verdiğim işine kullandı bir, haberlendirip koysak ulaştı.
0: Buldu, he? Belki ujetim mu haber tip oldu. Biz bu münasebetlik oruluğa uçurumlarını yetkizip koyduk. Yazımı çüçür olsa deyim yakışı buladı diye hazırma avazı uçurunu biz de bulamayız. Lekin onun da mı haber tip oldu. Haber tipip aşağı verip on şap kıpı koca dostlar. Aşı yolları kitap atkan dostlarımız bulsanlar. Dikkat kılıp mangan bulsanlar. Öz ara yol verip durup. Ma çırak buzuk gelmez mi? Şununla yol verip kıstaşmay. Hem madem aldıraydı. Şunun bir aldırmayarak ötken bulsanlar dostlar. Aşı o çırakını on şap koca. Boran taksi. Xanan Şarkı yolu ravan deydi. Buldu. Birinci numaralık taksi. Tudun Habano yolu ravan deydi. 5445 gencimi birinci numaralık taksi. Turgun Can. Turgun Can. Toxtan. Toxtan. Şimdi Muhtar Emin Aka'nı tapayım. Muhtar Emin Aka anlavatsız akcan. Ne küçük etkensiz şimdi. Taptım. Mana telefon numarını avatib qo'ydim. Muhtarqa, telefon numarını avatib qo'ydim. Bir telefonlashib, bir deyish beqanlajmi? Men Maralbishda kevesdagi ish anglab

0: yana uçurlarını yanla bitay, yanlap yanlap anlaylı. Öz halinki avazlı uçuray.
1: Hele dumanımış çocuğun diye eski kafıranı parmakıdımla bağırmak namır geldim garbaylanmada yollara an kendimi.
0: Buldu buldu rahmet. Kaplanınki avazlık. Kaplanın avazlık uçuray.
2: Şikayet kızlar, ben kızım konu hanım, konu hanım demişti. Ben hocam, ben hocam, ben hocam, ben hocam.
0: Buldu buldu. Kaplan polo yapıp siz de, polo ne yapıp koyup siz? Polo yapıp oltadınız mı? Bopdu bopdu, sanışlık bolsun. Hayırlı günle.
2: Bir yıl yetti bütü, yolu süre, Doğa Asya'nın aldı dün, Nisan Seyistay Karaplan'a yeni sosa gitti de.
0: Buldu buldu. Ey, nimi mukafat, nolu yigirin? Bige o mukafat yokçı mı? Menin Alican, Alican, 1085 cimi, Rozcan. Buldu, ofçuranızı tapşırıp aldık.

0: Yani bir cinsi şengming degen dostumuzdun ki avazlı kutuyor yitip kepti o anlaylı ya bu dostumuz. Kaysi yol bilekledin yol ufcuyor bədikin.
1: Ya çekil yaxşım ben.
0: Yaxşı.
1: Eşkədim. Kıştay koymuşlar ben şuanla yoldu. Boş yolun üstü yolu roba. Ah eşkədim kapa kaldıracağım. Şuan boş bana bir yerim var. Ben de işletim mutlaka kapa kay.
0: Ya bugün bir bulduk ya mukabatni. Әмді тек төт фүчір беріпсіз. Төт тал фүчір беріпсіз. Давамлық қатнышын 20-30 мүн, 40-50 мүн фүчір берді ған достырымыз ба? Мүкапатла авалышыладың кәсім мұ?

0: Yol uççuri koyulun yolları koş yönüştür avan deydi. Boldu, rahmet uçurunuzga. Yana ismi yok bir dostumuz var gene. Men Xotende Köykbaş Üzgeş programmalarını anlavatımen deydi. Boldu, abudu akımız yol uççuri Jonsen yolları ravanken deydi. Boldu, rahmet uçurunuzga. Ablize Xoten Beijing Garbi yolu ravan deydi. Boldu, rahmet. Jurat Xotan avarayıq bir qarap baqsaz nimdoq issiq peshoyni köydi deydi ha. Bir qarap aqayli Xotan avarayığa. Xotan da hava ochiqga temperatura 15-dan 25 Celsiy gradus qichgan jumi. Gulininki avazliq uchori yetib kapti anlayli ha. Guli qaysi yo'l bilekladini yo'l uchori badikin.
1: Hidayet kız ata yaxşı Ömer oxuya.
0: Nə o yaxşı.
1: Qanxolu maşınla çıxır. Mən bir xoloya məsəl qaman deyim. Atam ekran xolada oxşayır.
0: Buldu Ruqiya qızım, rahmat ta uçurunuzga. Köpten köp rahmat. Davamlı qatnışıp tolğaysız. Nurninki avazlı uçuri.
2: Qarajda tutatra seçilə yoxar bir çaymaça yoldurum qoşulmuş ravan.
0: Yəni bir.
2: Qar bir çaymaça sanfan yoldurum qoşulmuş ravan. Gəl. Sanfan bir qızdan durma göz bir öskürə tumaş yoxa.
0: Buldu, buldu. Ablimet qağlıqnın avazlı uçuri.
3: Yolu sürmezsem var çocuğun pifanı hazırlık yolla koşuyoruz, kravan gel.
0: Buldu, rahmet. Yine uçurlarını yanılıp karısam, Ahmet. Nın avazlı uçuri.
4: Maksuzluğa resetler, şu kuyunu aldık yollar alam.
0: Buldu, rahmet.

Ахмет Нияз Карга, сиздин учурунузду тапшырып алдык, Каплан сиздин учурунузду тапшырып алдык, ондон башка Рахматулла, бүгүн кайгылык нимде ысык болгонду депти, şu bugün asası cihetin hem caylada hele sıkıcı mı var ayı? Bob da sıvasın. Yine uçurlarını yanlap karsam. Mınlı yukarı yan dostumuz hazır şıkımandı. Yerim keçi de işten kilimen depto. Şıkımangaç anlavitip sizde radyonu. Buldu rahmet.

Abdu akımız yolu fıçoriye Jonsay yolları ravanken deydi. Buldu rahmet. Onunla başkayım şu 5. başlangıçtan 6'daki yollarımı ravanken deydi. Köpten köp rahmet. Rozcan sizden fıçoranızı tapşırıp aldık. Buldu. Rahmet fıçoranızı.

Hurmatli radio anglovchilar, Shenjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnan san'at radiosining qonun sizga amra programmasini olishingizni qarshi olamiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Qonun sizga amra programmasi

Hürmetli radio anlayıcılar, Allah'a Şinjan Radyo Televiziya Stansı, 107.4 Katna Senat Radyosu'nun Kanunsuz Gemra Programı'sı. Kanunsuz Gemra Programı'sı, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko apçısı Sılavşetin namaz kademde anlatıldı. Programımızın Sılavşetin apçısını alışınlarını karşılamız. Kaderlik dostlar, bu programımızın tırt ve tırt dağlarını bazarga salgan tırt sodi çekil şirketi alay talep kılgan. Kaderlik dostlar, deyiptanla devamlı programımızga uğurlaştırılgan mazmunlar da bolsun. Bir anlıgıcımız, men avtomobilimni bir ahalılar binasının astığı toktutup koygan idim. Oylumağa yerden üstünki kavetteki bir ayılının balkondaki gül teştiki çüşüp getip avtomobilimden tonlikini çekip etdi. Elimi yakşı hiç kim yarlanmadı. Men kimni izdep tölem ilişim gerek. Herkes taraflarının mesuliyeti kandak ayrıldığı dep mesle sorabdu. Bugünkü Kanunsuz Gemra programımızda avval sotçının bu vaqtki bayanlarını anlatımız. Siz taşdekna egisinin tölem cevapkarlıqını təşəbbüs qılsanız boludu. Eğer öycay mülazimet şirketi əskertiş ya ki kararlık təşürüş qatarlıq məsuliyetini ada qılmağan bolsa, münasib cevapkarlıqını üstüge eliş gerek. Dövletimizin haqtalab kanun dəstir boyunca imarat, kurulma ya ki başka əsliyələ və onun orantılğan, esip koyulğan nərsilə çüşüb gitib, başqalağı ziyan salğanda onun iqtidarlıq qılğıcı, başqurğıcı ya ki işlətkücü özürü xatalıq yoxluğunu ispatla berəlməsə, hüquqi çekiliş cevapkarlıqın üstüge eliş gerek. Yukarıqı bayanınızğa asaslanğanda sizin

avtomobiliniz ayıllar binasının astığı toxtutulgan bulup, tüşüp ketken gül təştiki avtomobil derisini çıkıp etken. Eğer gül təştikinin egisi başkurgucisini bekitkili bolsa, bu egisinin balkonu koyup koygan gül təştikige karta, kanunu belgelengen bir xatarlık başkuruş mecbur idi ba. Bu öy egisi şamal küçlük bolganda munasib bexatarlik aldını eliş tadbirlarını qollanış kerek. Peştekni muvaffaq başqurish, asraş majburiyetini ada qilganligini isbotlab berilmagan ahvalda bu öy egisi tölem javobgarligini üstiga eliş kerek. Eğer teştekning konkret tavalligini bekitgili bo'lmasa, siz hodisa yuz bergan binodagi hodisa yuz bergan vaqtda qo'yib qo'yilgan narsa tushib ketish shartini hozirlagan uy egalarining o'rtaq to'lam berishini tashabbus qilsangiz bo'ladi. Lekin aloqador aholilardan hodisa yuz berganda uyda odam yo'qligini isbotlaydigan isbot va balkon surati qatorliq dalil isbotlar bilan ta'minlab, o'zining huquqi cheklanguvchi emasligini isbotlayolganlari buning sirtida. Eğer öycay mulazimet şirketi kararlık tekşiriş ya ki bexatarlık teşviqatı qatarlık bexatarlık kapalı tedbirlerini kullanmağın bolsa, siz yana öycay mulazimet şirketinin münasip mesuliyetini üstüge ilişini talep kalsanız boludu. Bu meseleni konkret talqilişte siz saqçıq məlum kılsınız ya ki bir vasitə öycay mulazimet şirketi bilen fikir almaştırsanız boludu. Öycay mulazimet şirketi Ultraq rayonunun amuvi közüdü sin körünüşünü elib sizge yardımlaşıp teştekten keliş mənbəsini bekitip berdi. Hem de şu öy igisinin tölem tələb qılıdı. Huquqi çekilgucini bekitkili bolmasa, siz bu binadaki münasibetlik öy igileri ve öycay mulazimet şirketinin tölem tələb qılsanız bolıdı. Huquqni qoğdaş jarayanda avtomobilning ziyonga uchirgan surati, remont qilishdagi baho ma'lum qilish taloni, uy-joy mulozimati shirkatidagilar bilan bo'lgan paranglish xatirsi, hodisa yuz bergan kundagi havo rayda oldin ma'lumotning kasmi surati qatorliq dalil isbotlarni yaxshi saqlashga diqqat qilishingiz kerak.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

Hürmetli radio anlayıcılar, anlayıcı olan Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Kanunsuz Gemra Programı'sı. Kanunsuz Gemra Programı'sı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı ayıpçısı Sılı Uşırdin Damas Kadem'de anlatıldı. Programımızın Sılı Uşırdin ayıpçırımı anlayışınlarını karışalımız. Adalet dostlar, bu programımızda internet ve trik tıklarını bazarga salgan Trisodi çekli şirketi alay talap kılgan. Hürmetli radio anlayıcılar, katnaşa deyisi yüz bergenden keyin kandaq ahvalda avtomobilni öz aldığı yetkeşki bolmaydı. Kandaq ahvalda çokum naq meydanını qoğdap, darhal saqçağı malum kılış kerek. Emni bu vaqtı toxtalımız. Tövendeki bir kançı kıl ahvalda çoğum nâh meydanını qoğdap, katna sakçılarının nâh meydanı gelip bir taraf kılışını kütüş gerek. Birinci, adisiri adam yarlansa, yarlanış ahvalının eğir yaki yenik polisinin katli nazar avtomobilini halıgan çiğ ötkeşki bulmaydı. Aldı bile yarlangal yardarlarını kutkuzuş, sakçıgı malum kılış hem ciddi kutkuzuş telefonu telefon kılış gerek. İkinci, avtomobil numru taktisi şoförünün paravasıda normalsızlık mevcut bulup, paravasız avtomobil heydigen, harak içip avtomobil heydigen, zehar çekip avtomobil heydigen deb guman kılıngan bolsa. Üçüncü, avtomobil amevi esliyeler, reşatka, yol çırgı, katnaş belgelerge sokulup ketken bolsa, amevi mal mülük karta töylen bir erişki toğru gelse. Dötüncü, alaqıdar bir taraf, avtomobilni tashlab qo'yib naq maydondan ayrilgan ahvolda qechib ketgan deb gumon qilingan bo'lsa. 5-chi, xatarlik buyumlarni to'shilgan avtomobillarda hodisa ko'rilgan bo'lsa, yuqorqi ahvollarga yo'liqqanda avtomobilni yotkashga bo'lmaydi. Avtomobilning qo'z signal chirqini yondirib, avtomobil kelayotgan yo'lnishga 3 burchak ogohlantirish taxtasi qo'yish lozim. Avtomobildeki yo'lovchilar yo'l sirtidagi bexatar joyga chekinib, qatnov saqchilarini bartaraf qilishini kutish kerak. Qadrli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni bo'lsin. Qatnov shadisi yuz bergandan keyin bir qism aloqadorlar o'z oldiga kengashib to'lam berishni og'zaki pitishib, yozma isbot qoldirmaydi. Undaqda keyin qarshi taraf degan gapida yinib olsa, bu xil ahvolni qanday bartaraf qilish kerak? Yeni hadisi körülgende öz aldığı pütüşüş, əməliyyata naid umumlaşqan əhval. Lekin ağızaki kilişimnin xətiri naid yuqri. İki tərəb töləm sonmasını ağızaki deyişib, işten kim bir tərəb yeni olsa, dəlil ispat bolmağaçqa hüquqnu qoğdaşının qiyillik dərəcisi naid yuqur buludu. Əgər öz aldığı kengişini tallısa, addi yazmi kilişim tüzüş, hadisi yüzbərgən vaqıt, urunni həm iki tərəbnin avtomobil uçurunu inx yezish. Tölem layihasını kengişip, iki taraf imza koyup bekitiş lazım. Yine nek meydan sürüdü, paranlış hatırsını saklap koyuş teklifi berildi. Eğer meslekleşkenden keyin karşı taraf tölem berişini rad kılsa, davalaşıkçı delil ispatlarını eğilip, katnaş başkuruş tarmaqlarına berip, dilo məlum qası buludu, ya ki kanun yolu arqılıq hukukunu qoğdusun buludu. Köp somuluk tölemini ağızaki pütüşüş tavsiye kılınmaydı. İmkan kadar aldı bilen sakçığı malum kılıp muntazım bir taraf kılış tertibini tallaş gerek. Kadirlik dostlar, yıktanla doğumlu programımızda uğurlaştırılgan mazmunlarda bulsun. Katnaş adı bir taraf kılışta kanda kalkılık tepsilatlaba.

Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı, 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Hanonsuz Gemra programımızı bu içi anlatış verdik. Yahtırıp anlığının lağı köp rahmet, programı riyasaydısı Edil Raba Anıver. Kadirlik dostlar, hem de dek tanılasızgı rahmet etkumbar programımızı bulsun.

Dostlar, şunu bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahid ahırlaştırmız. Programımızı yaxdırıp anlığan, programımız katnaşkan barcanlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Zäpär Mämtimin.

0: Bu programını tırt sodu çakış şirkti olaydı talep kıldı.
1: Sakılın bolsa kançı yerik ədipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'na anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'na anlaş çereyende gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu. Bol mezmunladın haberde bulun.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

Hayatlıq yolada talay uçuruşlar boludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Hürmetlik radio anlayıcı dostlar, MDI Avarayda məlumatı anlattığımız Ürümcü'de 9. ayının 20. günü gündüzdün gece geçe hava ucuq temperatura 17'den 29 Celsius gradus kucu. Ürümcü'de 9. ayının 21. günü gündüzdün gece geçe hava bulutluq temperatura 16'den 29 Celsius gradus kucu. Ürümcü'de 9. ayının 22. günü gündüzdün gece geçe ötkünce yağmur yağdı temperatura 14'den 23 Celsius gradus kucu buludu şubal şamal çıkıdı. Qadirlik dostlar, MD Avtonom rayonimiz 16 şəhərinin hava rəy məlumatını anladımız. Ürümçirə hava uçuq temperatura 17-dən 29 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuq temperatura 10-dən 27 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 13-dən 31 Celsiya gradus qıcı. Qolcirə hava bulutlu bulub keyin ötkünçə yağmur yağdı temperatura 14-dən 31 Celsiya gradus qıcı. Ortalada hava bulutlu temperatura 15-dən 29 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava bulutlu bulub keyin ijiladı temperatura 19-dan 30 Celsius gradus qıcı. Quytunda hava bulutlu bulub keyin ijiladı temperatura 16-dan 30 Celsius gradus qıcı. Şehanzira hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 13-dan 31 Celsius gradus qıcı. Sanjira hava bulutlu temperatura 19-dan 31 Celsius gradus qıcı. Qumulda hava bulutlu bulub keyin ijiladı temperatura 10-dan 30 Celsius gradus qıcı. Turpanda hava bulutlu bulub keyin ijiladı temperatura 23-dan 36 Celsius gradus qıcı. Korlada hava bulutlu bulub keyin ijiladı temperatura 15-dan 29 Celsius gradus qıcı. Aqsuda hava bulutlu temperatura 15-dan 28 Celsius gradus qıcı. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 13-dan 27 Celsius gradus qıcı. Qashqarda hava bulutlu temperatura 14-dan 27 Celsius gradus qıcı. Xotanda hava uçuq temperatura 15-dən 25 Celsius gradus qıcı buludu, şübal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlattıq.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık
0: hemse.
1: Mandık.
2: Dadu, Abdumabal'ın otoyluğuna bir içip ver ha. Sınırım lan mənzir, körpmeyen olaylı.
3: Makul değil ha canım dada. Akan bilen bircan turmalay.
0: Olmaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul değil ha canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, birden sevgi deyip meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay vay içip verin ha, içip verin ha.
0: Eh meylemse.
4: Nimdigan chiroyli.
0: Bolam, bolam, ko'zim acha.
1: Kelib qisam. Oyoq
0: bo'lsam, bolam.
1: Kelib qisam, acha, qutqizinglar.
0: Qutqizinglar.
5: Ota-onalar vaqtdan keyin qancha pushaymon qilsanglarmi o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingga düşman.
6: Balingizga kuyinsangiz, balingizni avtomobil to'ngligidan Deris'ten sırtkı çıkar kızman. 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

Hörmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Gülgünçiler programımız boyunca anlatış verdik. Yaxtırıp anlığını alarak köp rahmet programı riyasetçisi Dilraba Anwar.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyası programması, katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırırsın.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyası Programı'sı.
1: Katnaş Liniyası.
3: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cənubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, çütünkilik anla hayırlık olsun. Yol katnaş bir hatarlıgi, her bir yol yürügücünün orta koğduşuğa muhtaç. Kaydını istiçin saklap, emeli hareket kaylandırgandılam, hadislerinin yüz berişidin saklanıp tüneç aman yol yürüş muhitini bir bakıgılı buludu. Katnaş liniyesi programımızı yaktırıp anlıqaysıla, kızgıllık bilen katnaş kaysıla. Mən riyasetçi dostunla Kunduz Aydurdi.

Programımız başlanıp, mançırayla salam saatlerini yollayan dostlar, rahmet. Yenili yaktırıp anlayabatkan, program başlangalıqının hoş boğan. Degendek çıraylıq tilekler, şuna güzel tilekler. Rahmet, emanlayı rahmet, kalıyıkken. Musacan karşı almız, Ayşen. Ettegeni başlayıp, ağızıqıca anlayabatım ən. Çapa çektin la, de. Zahar bulbuli, Abdurrahman Somkıca akımız. Kayser Yürek. Onun için yürek deyip isim koyuğun, bergi deyip isim koyuğun, ateş deyip isim koyuğun dostlarımız. Rahmet.

0: Kulak silip anlaş, hürmettim. Fikir almaştırış, işençtim. Yardım kılış, mesuliyettim. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107'de tüt, katnaş liniyesi.
1: Şanak anlıqıcılar, Katnaş Liniyesi programımızın davamlaştırımız. Kine anlıqıcı dostlardın kegen uçurlarını yet güzeyle ihtiyacıq dostlar paylansanlar buludu. Tən Van Azizi, xoşkepsiz karşı alımız, yaxdırıp anlatı məndeydi. Yaxşı muhədə, idarının aldı qoşunu yedirlər ravan kəndəb. Sizlərinin idarının aldı yedəb. Bolu rəhmət. Atayın yaqın maşının otu özsə, özdi, əmməlikin radio özmüdü, deydi Ayferin adadısı. Her vakit karşı alımız. Abdurim, efendim.
2: Buyur, yetimlik et, fiyatlar çöpürtasla yaşımsız aklımıza, yaşımsız.
1: Yaşımsız.
2: Yaşımsız. O bir de yok tabi. Onu yayıyor ya, her bayram yol yakalsın.

hayatlık yolu da talay uçuruşlar buludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişli kallıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkünçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilesi uçurgallıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar altı bizi hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Kız Hemra programımız.

0: Dostlarım kelgan yol uçurlarını yetkizeyli ya. Bayamqa Ahmet Efendim uçurumuzu tapşırıp apsız. Şu boyca bir peyken kini bir talin sınav peyken. Onu o tepi bağıçıla inek ap koydu şu. Amda ap koyup tepi bağın tepi bağın neslani ip koyup, saklap koyup, ya ki bir ayakı tapşırıp koyup şu alaklı şanmayı da gan gepte amda. Kaplan uçuray.
1: Kanıza yasını yastıratan sizden yol kalırır. Balıkçan yanımesi yanında asanın keyine keyindim. Dağdalan karatman kayın yasıralan keyin.
0: Boldu rahmet. Şaşı mırtıraplarda maşıla selpel köptüye uçurunu tapşırıp aldı. Doğumluk radyo aldı. Bacım o men. Ha. Yekken çıdı. Açıldın. Kutça zanı aldı karatmanga da maşıla bir az köpteydi. Badam taksi. Rahmet. Onun başka yine erzat bolosum anlap etip yeni bir kıtım karşı almış konuzayı durdu ne dedi. Kaç kıtım kelsiniz? Kaç kıtım karşı iliyorumuz dedi o bana. Onun başka Mehmet taksi.
2: Salam salam bu rüzeyi tut. Yerken iş takıllı azıra sosuz var. Konuzayı durdu. Şunu şak şak koysanız bizi. Ho ho ho.
0: Buldu. Abdan. Makul.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hamra programımız.
1: Тәңқүштен қатты мұқапат. Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі янымы еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырылды. Тәңқүштен қатты мұқапат. Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі янымы еқір көтірілді. Руқия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы масқадамды сетілуді. Олтын үсік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyapet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tev kulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydınış nispeti yukur. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-016
0: Anlığa batkınınla 107-4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bir basta anlıkalı batkan yollarınızda biz hemra programımız.

Yana şu 1 yuanga almashtirib setib olish mukofotga erishish nisbati 70%. Mukofot chiqish nisbati bek yuqori do'stlar. Şu an birinci kutusunu 6 yuanga alımız, ağızını açkandı gün, ağızını da açılıp etmemiz. Soma kılıç arkalıkla, ikinci kutusunu bir koyu aladı kalmıştan mukafat. Bunun başka yani başka türlü mukafatları mı var? Demek, işgılıp siz ne? Kuruk koymaydı, kuruk kol koymaydı, degen gep. Onun başka, bu, bunundaki temdiki alaydılık, bunun işçilik terkiptiki alaydılık ne mu degen de, toşkan zedikini ham materyal kılgan. Şeker miktarı, tövən. Bedenge kuvvet tuluklaydı. Ama bunu her kaysımı şu tala bazarları da seti basanlar buldu. Bulup mesela pariyen ben deyimiz, meyri meyye deyimiz. Muşundak tokalladın seti basanlar ve yakı muşmay kaçlaş punktudaki tala bazarlarının seti basanlar buludum. Bir yutum diyençü işçimliki seferinizge devamlı kuş koşudu. Dostlara alayda tavsiye kıldık. Yaxşı işçimlikini tavsiye kıldık. Bu hem de bir energiya işçimliki. Cik çıvama gaysıyla, cik İşçi olmasından alay tavsiye kılımız. Ama ne mu diye aktı? Bu energiye, tenerket işçimliki. Bayağım diken de toşkan zedeki ham materyal kılıngan boğaşka. Bu olaki. Uyganlarını kaçırıp koymuşsun. Tavsiye kılımız. Hoş. Dostlar, keşke yollarınız biz emra programımız devamlı şartıdır. Devamlı kızgılık bile yol uçturdu belgeysiyle. Onun için ki yeni katlaşkayı soruyduğun sual meseleyatla bu sorsanla buludu. Merhamet. Şincan 1074. Sizler için mülazım etti.

0: Katılmayı mağdur kayıt kilersinizde. Yani çoğu da ilk genki ve tutaş kayırı. Tırtı ilgi bir tutaş
1: He.
0: maşın mağandı mağdur
1: Aşık kaysı yol bölü ki de yol bölek ne resim tatkılı bulsam aşık aletini biz resim tatıp evet besiniz. Ali sunuk anlığı biz 700 pesek buldum münasetlik tarmaklığa bulam da. Yine uçturladın. Ben oylap kaldım Kunduz ay. Ha, bu da. Hem de onda mı? Emes de. Mavu bir dostumuz taksi haydaş icazetnamesi bakken 15 gün işlep 15 gün aramalı diken. Moşundak 15 gün aramağında hem kardeşi paydı gibi boğan bosa birisi. Meyli tor taksi bulsun, meyli taksi bulsun hem kardeşi paydısak bop diken. Tor taksi ya ki taksisi bala hem kardeşi paydaşını hiyal kavatkalla bulsa. Telefon kıksanla buludu dep. Demek sizin maşınınızda hem karlış beydeydu. Haydaydı şunaqo. Urni mau Şimgo rayon tarapitke. Eğer şu atrapitke dostlar bu sapır alaqlasanla. Şu numar kerek desanla sizlere evet bireyli. Lauta Turpan'dan örümcige yolla şunda ravan. Turpan salkınken aran 34 gradus dep. Hem de asta asta salkın bulut de. Aplikim
0: Salam
1: buldu taksi.
0: bölge kızı kızı kızı kızı kızı kızı kızı kızı kızı kızı Ahmet yolları yerden maşın kibretçe. Uzay! Gördüm go!
1: Hoş hoş, sizin bek mukabbat soraydıgan bu kaldı mı? Davatı du. Ondak emez ku da koydum hem de şundaktı mı hem de siz he? Osman Çapçal.
0: Uzay ne abi şu kutu mukabbat çıkan. Abarın aslan al yanı mukabbat çıktı yani.
1: Mübarek olsun
0: Ben
1: bana.
0: uzun boyu mukabbatla çıkartına.
1: He, şimdi bu kapatla işçisi bana. Bir koyu bir kıl, peyiz oldu altı koyuluk şimdi ne bana, şu bu.
2: Şimdi bana üçüncü mukabat çıkan.
1: He.
2: Bazı işi de bassa manada mukabat çıktı bana.
1: He. Bu diyençi içimlikinin yak yak mı? Şiho diyençi içimlikinin aslında mukabat çıkışı nispeti pek yok ki. Şuna bulup mavul keçi ben taksiye deydik Allah. Uzun yol maşine deydik Allah. Ve yüksel çarçıgan herkes kıgan dostlar. Moşu Şiho diyençi içimlikinin için la. Vusu dap hiti ba, Şiho dap hiti ba. Aşu hiti dikkat kısanla buludum. Turgun.
0: Ya onduzay kanda yaşıma, ben Brezilya'da oldu yolu sürü gazı sürü bir batıma, bir akata mükafatını et bakmadım cına.
1: Resmi.
0: Mağın bir akata mükafat da sana bırakacağım ona.
1: Bu da mükafat versek mi? Turgun ustamı bir yerimizde. Oğlumun oğlumun üstüdeki uçurunu koymuşsunuz kapı buludu. Tuluk koyup bir yerinde, tuluk koyup edin bu. Yakşı. Ha, siz çık tamaklarını yiyen cümle çoğun bulun. Yesliden çıktınız mı? Hem de buldum Ali Cevap bendim. Öz anlap hoş buldum ha. Kündüzlük taksiye dediğe adamge men icar bireyi de. Kaysanla sordun la. Uğur ne çoğu mağlıkçımız. Birisi Şinfu Huayen taraptıken. Yeni birisi Şimgo rayon taraptıken. Yeni birisi Sanşhanız taraptıken. Şu kaysı bolsa şunu deseniz ben şunun numarasını sizge evet bireyim. Şiho deyince içimlikten sörüdü ba mı? Ben iç bakay diyen idim. Deydu bu Arling isimlik dostumuz. Baba sizge evet birimiz ki. Bu Şiho içimlik, Şiho deyince içimlikini. Şunun olan dükkan kırıp şunda bir içip kessiniz. Huzurlanıp da gort, gort, gort kılıp. Evet ötka bu Arling. Yine uçurlarını yeniledik. Dostlar yetkilsek. Çoğun başını şöpür dedi. Yakşı mı? Ben kün de mıkım. İşki kutu işçi vardı ben. Diyen şu işçimlikini. İşki kutunuz tört tört kutu, tört kutu altta. Mında bu atkan da. Kaçan bir koyuğa bir koyuğa ev atsız akcan. Oğrunum yöcengeyde. Şuna ama. Yödüngeyde biz koyupsuz go. Yöcengey demek için ama bir kem dünya. Bir doğruluydu ama uçurunuz ne? Şarkhan. Şarkhan. Arkan tarafta maşallah köplüken tosuluş yok deydu. Ay falan uçuruyor rahmet. Kuça taksi deydu. Kuça yeni avat yolu şimaldın canıpka. Tötüncü başlangıç mektepten aldı da maşallah köp tosuluş bari. Yok. Onuncu. Onuncu. Onuncu başlangıç mektepten aldı da maşallah köp tosuluş bari deydu. Kuça taksi rahmet. Abdülkıyım Can Rışat.
0: Ben Guangzhou'da taksiyle uzun tırp yaptık. Adamla bir iş gidin çıkartıdı, uzun bir çıkartıdı.

0: और उसका माँ सची तो सामने चम्मच नहीं करते अपन ना लंगों चम्मच वाले सब जब
1: Buldum.
0: चम्मच
1: Buldum. Mavo onu kimke abdi gerim yol başçıken ha. Minin fakat mukabbattın çu tamayım yok da Tahir, Kuddus, yaraysız. Musacan, Musacan kay gelin.
0: Selam Burma 74, selam Fonca Yasma.
1: Yakşı Musacan kay.
0: Allah güzel bağırsın.
1: Rahmet Musacan kay.
0: Sıkkanı mutlu olup sürüne bağırsın.
1: Bir ha Musacan kay. He, Musacan kay.
0: Bir kızıl sıvarda el bilen tuhaş bulup kaldıysa mı?
1: He. Ecep tosuluptu bu yol Musacan kay.
0: Arab kunduza kaçkaydı bir gün yamgu bağını ki yok mu ki?
1: Yok ken.
0: Şunun gibi kaydı verken bu asıl uzak ken bayan da kaçkalanmak değil mi? Mesela kaydı ala.
1: Şunda o karısam kaçkada yamgu yok ken. Ava bulutluk geldi ken. Temperatura 14'ten 27'de. Örümcün havası okşayıp kaptı kaçkalama. Şeyho denince işçimdeki bügürdü mü bağ mıdı ben işçi bakaydı. Bügürdü mü hem de bütün cay cayladı bağ digen. Bügürdün buluşu mümkün. Şu bügürdükü bariyen ben de kendek dukalladın izdep yıkın hakkını. Ben sizge resmini evet koyay. Siz mi şu resim bu içe izdep baksınız. Ve ya ki may koyduğayın çay özellerdeki dukalla şuna hile kırp yıkın ha. Adıl da sana aldığı maşin köp deydu. Armanlarımdan uçuruyor. Rahmet. Onun başka aşı Noci isimli kanlı uçuyor. Bayamqa tiyanchi ichimlikining rasmini manga mi yollab bergan bo'lsangiz debdi. Sizga mi avatda tuqa? Armonlar manglig'uchi siz uzun bo'ldiq uchur bayamiga yo'qab ketgandingiz ya qarshi olmaymiz. Yana shimoli aylanmada mashinalar ko'p dedi Mehmet Ali rahmat. Shu ishlar shimoli aylanmadan men u o'mchik taq to'niliga keldim. Soy yo'li tarafda mashinalar ko'p dedi Mehmet Ali rahmat. Şin diyençe içimlikinin resmini mangam yolla birin deyip. Ne mal deyişi bağandak sorayısılı bu ne? Etteyek ciyim uçturu emige adam diyençe içimlikinin gip çıkkan diye hem malı peyda olduğunluğu. Hı? Evet koyduk ha. Kendi yüken o içimlikinin resmini mangam mı yolla birin mukabbat çıkıdığan da kesik vatım edip. Ha sizge birinci derecek mukabbat çıkıp aşı zavut mukabbat bulamdı o sizge. Bir maşin mukabbat ya bir altın bilezik mukabbat çıkamdı ki yakını bir iş çıpıyıkın. Bir iş çıpıyıkın. Emsi acım o. Onda o sağ olucuyla. Bana bak resim soru galla. Resimde evet de tok. Adılda sana aldığı maşin köp dedi. Arkuanda maşinlar köp lakin bek ağır tosulaş yok dedi köp rahmet. Erkin efendim yakışım o. Gulca. Gulca derya boylarını koşulmaya da ravan hava bek uçuk deydu ha Erkin. Kaşkada hazır canlılık şamal çıkıp atıdu, hava raydı, üzgürüş bulup atıdu deydu rahmet. Beijing beyli oda maşilla sel köp deydu babatanın uçurge rahmet. Onudun başka Mehmet Ali. Nemiş ol deydi enki içimlikin taza bətipsiz bizge. Cula Sod Sarayı'nı aldıdı maşilla köp, nemin tarafta maşilla köp digen uçurunu tapşırıp aldık rahmet. Beijing nalı tosulup ketti dedim da bir külgen bir avuçan isim kalan dostumuz. Rahmet. Neymiş kısım koyamayız la? Kale. Ablikim.
0: Akınıza inak meyla uçuruyordu ya. Güzel kocam dene. Şişil aşağıdan masuba cezeyen kırık mangamda. Bicanlığa. Yaman torlu gittim ayolu.
1: Buldu rahmet. Yana uçurladın. Kalı yükene buldu. İçimlikning resmini mangam yollab bergan bo'lsangiz deb. Bu içimlikka o't ketdi. Midimidiqmi, demidiqmi? Yaxshi ko'rib qaldisiz, demidiqmi? Men bugun O'rkashjon bilan ko'rishma bayatdan telefon qilishdi hozir. Qotdandan gumig'i mangdim, O'rkashjon bilan ko'rash kelay deb qilib tash. Bo'pti, ko'rishishinglar ko'ngillik bo'lsin. Yaxshi paranglish, mungdushib emsa, ha? İçimlikning resmini mangam evet pesiniz deydi. Buludu. Demidik mi? Demidik mi? Yaxshi ko'rib qalasiz, demidik mi? Evet atoq yigo simik dostumuz, ha? Yana qizil dövü yollardı maşalla köp, lekin tosalash yo'q deydi. Ay falan qishqa.
0: Qizga bo'ldina, so'rmayin ajmo.
1: Shu.
0: Herkes
1: sormayın abi bunu dedik. Herkes sormam. Sizge mi yaraşmaydı? Gülce abi kim taksi? Sorsanız bir hayli yaraşmaydı ki. Şeyh Hoti Enşil içimlikinin resmini yollayıp bilsiniz. Cahüzenden alay diyen tur taksiyle hani cahüzenge.

0: Piyade kırsanız bulduğu uya gibi piyade kırıp kılım bulduğu. Evet koyduk emse. Yine armanlarım. Ha, bu yıl komandirovka köprak çıkıp kaldım. Şu an uçurup yeremedim. De şu. Bile doğru tapalaptık mı? Daha iyi uçurup yeremedim. Tuyuksuz uçurup yeremedim. Şimdi bileleyimiz de. Kiçi hiç taksiye gidip tazı içeyi bu içimlikine. Rahmetsiz gel de kurbancan. Cikçi ve mancı mı? Cikçi bile uykanla kaçırıp koymuşsun. He? İçimlikten sürdüğünü mağam yolla yaparsınız. Deydi. Çeper. Çeper taksi. Alican. Alican. Çeper taksi. Alican. Bulduz sizge evet koyduk. Ha, şu sorugan dostlar özellikle vişini kur karanla. Oy neymiş oldu. Hem de bu alamsı bütün bazarın çıkarıp ettin lo bu içimlikten. Evet koyduk. Eh, buldu. Ha, Ayka yayını uçuray.
1: Hamza'ya da bunları yaksınlar, yaksıransız.
0: Özünüz çoğu. Özünüz kanda belen obdan tutunuz mu Ayka yayı? Çişi ba, güç yeydu, çişi yok, davalı tutu degendek, makal temsillerinizi bilen can bekleyip, yakşı yutu attı mı siz? Ma bu, Xinhua Nalu, Gülbazır'dan konsuluk ustarayıp karapmağında da, maşallah bek köpke, üçüncü doktor kandın, yeni avat yolu karapmağında da, maşallah bek köpke, deydi, gango balam, paydalan gaysile.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemetnin şerifi. Bir feri şer, nurgun pulu yaraydıgan, halkıra çoğun bazar yenirge, Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde, terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin haşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolgan, tevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yer mu köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsiriki Tianshan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıp mablağ sinini berpa kılıngan ali derecelik bağbaranlık mahal Versan Sarayının menzirsidin örnek ilingan Tianshan 1. numarlık turalgısiriki otur hal egiz kabet binalarda hem ailenin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi var. Derizinizde assınızla Tianshan bak orman menzirsini köreleksiz. Hem adam intildiğen esil oldrak rayondan öy seydüleş köyününüzde gerekiştir. Kızlık liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çek Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'tan Bevasta anlıkalı batkan Yollarınızda biz Emrah programımız.

0: Yırladın mı şu? Simlik anlıkçı. Yinkırıpsız karşılığımıza. Ben sen degen dostumuz deydu. Taksiçilerin arası da vakti toşay degen ya ki resmiyetini ötküzüp birirdiğen taksi bolsa ben sitap alay degen deydu. Ben sen. Vakti toşay degen taksi. Vakti toşay degen taksi. Ya ki resmiyet bilen belli ötküzüp birirdiğen taksi bol sitap alay degen deydu. Muşu uçurbini bir hani taksi ötküzüp birirdiğen ya ki sitip çıkırdıgan dostlarımız bolsa menin ihtiyacım bar dağla telefon numarını bereyli ya kaplan
1: Tamzayma
0: buldu rahmet ayka yayı buldu rahmet doğar okan tarap hazır şunlar abanken dostlar halık
1: Kıyafetçiler yaşı mı? Sen gözlerin şima sengim karılga kızlarda maşiri bekliyor.
0: Buldu. Üçüncü körük, yani üçüncü körüktün konkuy körük karapmanganda tosuluş ba dedi. Abudu nonçuri rahmet. Mavu resmiyetler bile ötküzüp yerdiğen taksi bolsa seti bola, yak vakti dojay degen taksi bolsun buludu dedi. Şu uçuruğa ihtiyacı ba dostlar deysen la. Yetküz bireyle. Yaxşı mı? Kunduz ay. Mən 107.4'nin programlarını anlayabatkan ən anlıqçılardan biri işte, bir işte məsləhət sormaqçı idim. Minin hədəm cənubdın poyuzğu oldurup örümçüge kəygən idi. Bəzi nəslərini poyuzda unutup qapdı. Bundaq əhvalda qandaq kılsak yakşı buludu. Hoçanancan da yolcular poyuzda unutup kalan nerslerini saklap birdiğin uğrun bağmudu. Bunu belirtiğin anlıkçılarımız boz bir meslet küsetken boza da Cişin isimli dostumuz. Tamamen buldu. Aşağı bir anla. Basanla jütketken nerse unutup kalan nerslerini məxsus saklap koyduğun bir uğrun ba. Veya ki mesela şu belki kaçın çesla mesela poyuz kultuğa vakti çüşke vakti nereden ne gidecek kayada çüşken hani kim bozuluk poyuzun ki numar buldu emez mi kaçın katımlık poyuz şu numarlan da bırıp eğer bir bulamaydım deseniz 12306 telefon kısmınızı buldu veya ki udul aşı hoca nancange basanla bu şanla pek atti. Unutup kalan eskereklerini adatta aşağıdaki kadınla saklap koydu, ip koydu. Değil mi? Lantia Arçedin hırşın içi tarafke bek tosulup gitti yolla. Hırşının aldı tosulup deydi. Cappar efendim rahmet. Kağlık mavu Meliş Bakan'ın aldı diki kızıl çırakta maşalla bek çık iğir tosulup gitti. Şopur dostla. Kemanla bu yege dedi. Kağlık dostla. Paylanğaysla. Şikin taş kaylanma yol Sanfan Gödü'n çıkıp Şömo Kör'nün dadısı şu burduzla onu burulğandı bek avayla burulunla toksikletle pekat toxtumaydıken karap meyinla deydu. Kör'nün dadısı şu burduzla onu burulğandı bek avayla burulunla toksikletle pekat toxtumaydıken karap meyinla deydu. Buldu Ayfer'nin dadısı. Yaxşı eskertişini bədiniz. Gango balan deydu. Muşu numurğul telefonu urup öz çıkan poyuzun numurunu dəppəsə şula ip koydu. Mən maşına tapşırıb alğan ayalım portmadan unutup qapdı kədi. Aş nəz kerek bavusla məsələn başqala ilib almağan yaq taşlın ketmegenli bolsa asasən 100% aş ip koydu. Gulcuda hava buzuluşqa başladı dedi. Gulcunun hava rayda Gulcuda yağmur var ki hava bulutluq kiyin ötkünçü yağmur var temperatura yuqur kəlikən Gulcuda 14-tün 31 Selsiya gradus qıcı bolu dikən Gulcuda. Qen onun başqa yana uçurlar qarsaq hazır asas çatın çıq yol bilekleri de tosuluş görülüp de yani tosuluş iğir boğan tosuluş görülgen de yol qaysi degen de Mao Pei Huan Gaujia yani Lushan Kutsudun Wei Huan Gaujia kiriş iğizi Qarabdın şarıqke tosuluş bek iğir onun kiyin Tayyuan Canıbı yolu yani Suju Qarabı yoludun Hebi

0: g'arbi yo'li, janubdan shimolga to'silish obdali yig'ir. Yana Changfangu o'tir yo'li, ya'ni Ürümçikötün yukarı süratik yoldan yaşan otur yolu garipten şarkıya tosuluş pek iğir. Onun başka yine sayılı, sayılı Guanghui görüktün Hongshan gımangan yol, Janop Şimal tosuluş pek iğir. İşte bakıyla Minhua kutsudun Hıping Nanlu Janop Şimal dünyasında tosuluş optal iğir. Suju şarkı yolu yani Yingchuan yoludun Beijing Nanlu şarkıdan garipke tosuluş pek iğir dostlar. Müşü Ösmük Kisellikte Doktor Hanısının aldı da tosuluş pek kuladı iğirge. İşte bak yoldum tosuluş bakke Jing Yinglu Minhua kutsi Şimal'dan Janop'a tosuluş bakke. Yani Zhongwen kutsi Minhua kutsudun Beijing Mavu şarkıdan garipke tosuluş ba dostlar. Hongsan qoş liniyada dostlar tosuluş ba ka. Onu ki yujingay kutsi. Yujingay mu ma bu buğdu yoli. Qaribdan şarkıya tosuluş ba ka dostlar. Ünümlük paydalanıqa isla. Xipin anludun buğdu yolu gıca tosuluş yeğir.
1: Birleşme haberleşi 10.010 kızık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerler 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçısı. Küllük, aylık ekim bohçısı. Hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus liniyası 10.010.14. Cungu Birleşme haberleşi.
0: Onda sağlıqçılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 23 günü yekşənbə, Ürümçi şəhərinin kəlgüsü 72 satıq avar aydın aldı məlumat bəsək bugün əmdi yekşənbədə əmliş axırlaşıb, ətdə normal xizmət ügünüş baliyyətləgə. Bugün işli doxrasa, bugün normal xizmət buldu. Ətdəmə yenə davamlıq normal xizmət ügünüşlədi bulumuz. Dostlar, avar ay özgürüş qalaydı, diqqət qalaylı, soq yutqamısın, ətdəgən keçdə temperatura pərq çoğun. Çüşdə azıraq ısıqan bilən, çüşdə çoxun bir yepinci evilişin alay təvsiyə qulduq. Bugün kündüzün keçikcə hava uçuq temperatura 17-29°C. Ətə kündüzün keçikcə hava bulutluq temperatura 16-29°C. 9-cı ayının 22-ci günü kündüzün keçikcə ötkünçə yamğır yağıdı temperatura 14-23°C buludu. Yollarınla ravan bulsun, bexətər bulsun, mənzilinləgə tenic aman bir bilişinlani, yitip bir işinlani ümit kılımız. Yaqtırıp anlığan kızgılıq bile qatnaşkan dostlar, hemen Allah köptün köp rahmet, riyasetçi dostunla, Qunduz Ayturdi, xayr xoş.

0: болды. Мөлчерлініше, облас бойынша қонақның отырчы мобиш осолы 980 бүтін 123 килограмм, омумы осолы 1 миллион 555 800 тонны болады екен. Бұның ішіде тавар қонақның отырчы мобиш осолы 1023 бүтін 168 килограмм, ұрықлық қонақның отырчы мобиш осолы 483 бүтін 119 килограмм болады екен. Sanji oblastlik yezigliki yezi idarisi, terikçilik ve dehkançılık doğrularını başkuruş bölümü, yezigliğini maşinlaştırışını başkuruş bölümünün başlığı Gön Jingxuan növette, Sanji oblastı da konak teriş yığışının bütün ceryanını maşinlaştırış nisbetinin 100% yetip, kündelik maşinlaşkan küzlik yığım meşgulat ıhtıdarının 150 min modun aşkallıkı. 10-nji ayning o'rtalarida qonoq o'rish xizmatini umumiylik tamomlash mo'ljallanganligini to'nishtirib mundaq dedi. Diqqatni ochliq bexatarligi va urug'chilikni gullandirishga markazlashtirib, sortliq urug', yaxshi usul, ilg'ar mashina, ilg'ar texnika orqali mas kuchab, 3 darajalik yezig'lik texniklarni tovaniga tushirish, ulug'lik o'rnak orqali yetaklash Maşinlaştırış arkalık ziyanını azaltıp, süpetini östürüşke tayinip, konakçılıkta usulunu mokumlaştırıp, mol usul ilişka her taraflımı kapaletlik kılıp, kesip süpetini östürüp, ünümünü aşırıp, sancı yezikliğinin yukarı süpetlik terapiyatı küşkuşumuz.
1: Stansımız Havri. Altın küzden Aksu şehredeki 1 milyon 200 man modun artıq yerdeki kevezlik arka-arkıdın yığveliş mezgeli gekirdi. Bipayan etizliq appaq qozularga pürkengan edi. Zamanvi paxta yig'ish mashinalari uyaqdan buyaqqa o'tishib mashg'ulot qilayotgan bo'lib, yig'ish, taylash bir yo'lila tamomlanayotdi. 9-nji ayning 19-nji kuni Aqsu shahrining Liu Yuan bozori Ruifeng kentidagi kevezlikda cho'ng tipdagi 4 paxta yig'ish mashinasi oldin bekitilgan liniyani bo'ylab puxta qadam bilan ilgirlab, dal joyda mashg'ulot qilib, kevez shatisidagi paxta talalarini yuqori unumda yig'ib, avtomatik taylab shaklga keltirayotdi. Terikçi Bay Bao Hua, paxta yig'ishdan bütün musabiliq maşinlaşkan meşgulatının texmu köp vaqit küş tecep bergerlikini tonuşturup mundaqdiri. Bu yıl 2000 modak yerge boldur gozakleydiğen kevaz deyirdim. Hazır 4 maşını bilen yig'ishni başladık. Hava normal bolsa, tahminen 12 saatte yig'ib bolgulu bolonu. Kevezning o'sish ahvoli yomon emas. Bu yıl her mo yerden 450 kilogram etrafida husul alalaymiz. Bu qitim paxta yig'ishning birinchi sepiga yengdin darajasi o'stirilgan mashg'ulot iqtidori texmo a'la, yig'ish to'g'riliq darajasi yuqori, yig'ish unumi zo'r darajada yuqori ko'tarilgan cho'ng tipdagi aql paxta yig'ish uskunalari ishlatildi. Tarixchi Bai Fu Shun mundaq dedi. Bu mashinaning paxtani pakiz yig'ish nisbati navbatda bozorda eng yaxshi bo'layotdi. Hozir zakazliq yig'ishni qo'llanyapmiz. Paxtani yig'ib bo'libla sotamiz. Paxta zavodiga apirib saqlashnomu hojati yo'q. Küzlik yig'im yetib kelish oldidan Aqsu shahri küzlik yig'imga ishlatadigan turlik yezig'lik mashina uskunalarini tekshirib remont qilish, tengshash va osrash xizmatini umum yuzlik tamomlash bilan birga Yez iyilik texniklarini məxsus etiz beşiqi berib, bütün jarayonda texnika cəhətdən yetəkçilik qilishqa təşkil edildi. Növbətdə şəhər boyunca cəmi 320 paxta yığış maşinası işqi kirişdirilib, maşinalaşdırıb yığıveliş nisbəti 97%-dən aşdı. 10-nji ayning 25-nji günüdən burun yığıveliş vəzifəsini umum yüzlük tamamlaş mövcərləndi. Aqsu şəhri Liu Yuan Bazarlıq Partiya Komitetinin əzası Liang Yicheng mundaq dedi. Hazır bazarımızdaki 840 000 mo paxta arq-arqıdan merkezlik yig'iveliş mezgiliga kirdi. Baldur tayyarlık qilib, baldur o'rinlashtirib, munosib yezi egilik mashina uskunalarini faol tengshab, taqsimlab, yig'ivelishning har qaysi halqalaridagi to'siq nuqtalarini ravonlashtirish bilan birga oldin planlab, engiz o'rniga terishni jipslashtirib, dehqonchilik vaqtini chang tutib, yig'ivelish va keyingi kuzgi bug'doy terish tayyorligini olg'a surib, Küzlük yig'im, küzlük terilg'ining har ishkilisiga daxli yetkazmaslikka butun kuch bilan kapolatlik qilyapmiz.
0: Stansiyamiz xabari. 6-9 ayda Qorli shahridagi 402 ming mo nashbitlik umumyuzlik yig'ilish mazgilini kutib oldi. Tez yetkazish ashyo obroti korxonalari oldiga o'tib mulozimat qilib, Qorlining yangi nashbitlarining kentdan chiqib

Ede Furkat muhbir gümündak dedi. Yövbin soğukatlıktı, yeni açlık, yağ, kündülük, türlük boyumlarını aldın yeterlik teyarlap, bahanı kattık mukumlaştırıp, mal menbesinin yeterlik buluşuğa kapaletlik kılıp, köpçülükni bihater, oazade stimal tesiratı belen teminleyimiz. Çöçek şehirdeki erkaisi çoğun soğudu saray talla bazarları, deniz mesulatları mal menbesini yeterlik teyarlap, bayram mezgili de təminləşinin yeterlik süpətinin əla buluşuqı kapalətlə qaldı. Mal cazdiki divan qısqıç paqısı, miyambau qısqıç paqısı, deniz taş paqısı, okun belqi qatarlıq türlər mol idi.

Bazarları, deniz mahsulatları mal menbesini yeterlik tayarlap, bayram mezgilinde teminleştiğin yeterlik süpetinin ela buluşu kapalıyla kaldı. Mal cihazdaki divan kısık çıpaksı, miyambav kısık çıpaksı, deniz taş paksı, okun belki katarlık türler mol idi.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnisindeki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları mana bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolgan müsabıqa meydanıdın. Sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programı.

Meydan müsabakada Tayland komandasını yendi Katarlı haberlerinin tepsilatını anlayısıyla. Programımızın devamında daim uzak oturduğunla yerim zonguzuyup oturuş usulünü sınav baksı buludu. Çişini kucurlatış, asaslıqı ciddileşiş ve çarçaştın buludu Katarlı mezmunlarda sabah sözler verimiz. Ondak bolsa, diktanla programımızın tepsili mezmunları da bolsun.

Onda bolsa dostlarımızın uçurları keç boğa arlıqta dostlarga muhim bolğan bir qanç uçurlarni yetkizip ötey. Qadirli dostlar, hemde de iqtidanla tövendik uçurlardı bolsan. Örümçilik bir kısım yol bölüklerde 9. ayının 22. günü keşte gaz toxtaydı. Münasibetlik orullarını aldın tayarlıq körüşünü əskertimiz. Klapan kuduğunu almıştırış kuruluşu səbəbidin. Gaz toxtutup ulaş məşğulatı kılışı toğır kilidgan bulğaçqa Şincan yıqılğı gaz koruhi tüvendiki uxturuşunu çıxardı. 9. ayının 22. günü saat 22'din 9. ayının 23. günü saat 8 gece Nanchang yolu, yani Altay yoludan Nanchang Cenabı yolu gıcı bulgan yol bölüki. Nanchang Cenabı yolu, yani Nanchang yoludan Korallıq Sakçı kısım doktorhanısı gıcı bulgan yol bölüki. Kumul yolu, yani Nanchang Cenabı yoludan Tenişlik Östüngü gıcı bulgan yol bölüki. Ve Tauyuan yoluda gaz doktab, yol boyudaki idarı orun ve gaz işletkücülerinin gaz işletişi təsir göçüraydı. Bu kıtımda gaz doktaş, şu liniya boyudaki köplügen mihmanxana, Doktorxana işçi xizmetçiler aşxanısı, mektep aşxanısı, yesli aşxanısı qatarlıqlağı çetilidi. Alaqadar gaz işletkücülərinin aldın tayarlıq görüb, gaz işletiş bir xətərliki diqqət qilishini əskertimiz. Qadirlik dostlar, diqqətli davamlıq proqramımızğa orunlaşdırılğan məzmunlardı bolsun. Ürümçi qatnaş saqçıları qanunsuz ticaret transportını məxsus tüzəş şərkətini qanad yaydırdı. Köpçiliknin anlı qalda qarı qıra avtomobillerini rəd qilişini əskertimiz. Ürümçi qatnaş saqçıları qatnaş transport universal məmuri qanun icra qiliş tarmaqları bilən birləşib, qanunsuz ticaret transport

Şinjan'da bipayan yaylaq bilen köp-kök asman, appaq qarlıq tağ bilen sırılıq qumla tutuşup ketken. Şinjan xuddi bir parça hashamatlik yögim rasimge oxşaş. Sizning bu yerning güzel, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf-odatini his qilib ketishingizni kutdi. 107.4 Qatnash san'at radiosi sizni Şinjanning güzel manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

Şinjan tabiat alayda yaxşı görülgən jay. Toğraqnın igilmez sunmaz ruhi, haybeti və güzelliki, Sayram gölünün süzükliki və tintaslıqı. Çeksiz kumluqdan güzel bostanlıqca, üzüm barın asıdan kötürülüvatkan külk sadalırgıca, güzel Şinjan'ın kişini ayacanı saladığan yögüme resmini şekillendirgen. Qeni, yolgı çıkaylı.

0: Adetinizi 177'de tört toğırlaştı unutma.
1: Radyo anlaş adetinizde aylanğanda ışıkı berip geliş yolunuz anca uzun bilinmeydi.
2: Yoluk çoru beriş adetinizde aylanğanda aldırış durmuşsanız yer kişi bilinmeydi.
3: Kızıl çırağının yenişi birden toktap aram eli bilişiniz için.
2: Yeşil çırağ olsa sizni toktamay algı ilgirleydiğen cesaretli iyi kuludu.
4: Koyaş bassa ay sizge emra buldu. Her günkü sepranızda ergiz aldırma. Salma temkin bulun.
5: 177.4 Katnaş Sənət Radiosu'nun mehr-muhabbetlik avazlablan silagi baştan axırı hemra buluştak əsli məqsidi məngü özgərməkdir.

Bir tonna kağız işlep çıkarış için 17 tüp derek kesildi. 1 kiloma tok için 1 kilogram karbon koyup yerildi. Demek biz her günü közümüzde içip, ornumuzdan turup, keşte çırağını öçürüp yatkıcı boğun her bir hareketimizde nurgun baylıkını koyduğumuz. Bilip bilmey, köplep bulgunuş paydaklarımız. 174 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki, tazlık kağızdan bir kıtımda fakat bir parçalı soğurup alaydı. Futkolumuzu yeni kılıp cümekini itip etiş, tokunu öçürüp içten erinmeydi. Ticeşlik, töven karbonluk durmuş her birimizden başlansın.

Hayatlıq yolida talay uçur işler boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkenlikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Şinjanğa kelmey turup Jungunun çoğunluğunu. Şinjanğa kelmey turup Huaşa'nın güzelliğini bilgeli bolmaz. Kızgınlıkı tolgan Şinjan sapiri kişige Jillo'nun ahmetini his kıldırdı. Şinjanğa kelip bu yanın bipayan ve güzel manzarasından huzurlanıp getirdi. Şinjanğın töteli pesli özgeçi güzellikke ege. Et yazda rengarenk gül çiçek. Yazda yeşil payandazdek yaylak. Küzde altındek toğrak. Kışta kümüşte kar kişige huzur beğişlaydı. Şinjan parlak tarihi medeniyetke, rengdar örüp adetke ege. En güzel manzaralarını yanıla sefer kılsanız görürsünüz. Şinjanğa kelişinizde karşı alınız. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjanın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kıladı.

0: Kuşdan katta mukapat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcəsi yanımı yoxur kötürüldü. Aba ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, xanım qızlarını rahat hiss qıldırdı. Tən kuşdan katta mukapat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərəcəsi yanımı yoxur kötürüldü. Ruqya Ubul Qasım təvsiyə qılğan bu məhsulat doyundumu mas qadamda setilidi. Altın üzük mukapatı sizni saqlap durmaqda.
1: Қойным ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатнаш сәнәт радиосынан яңырған еқімлік садалар сіздің техимі такамиллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

107.4 Patnaş Sanat Radyosu. Rüyüz yetti de tört katna sen et radyosu.

sizlarga nisbatan yanada bir odatdagi bir kundek o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Shundoq vaqt hammamizga tang taqsimlangan bo'lsa-mu, lekin shu vaqtning bizga ep keldigan qimmati o'xshash bo'lmaydi. Agar bir kunimizni to'limo ahamiyatlik, ma'nilik o'rinlashtursak, loyilisak, shu vaqtni chin tutsak, bir kunning bizga berdigan natijasi o'xshamaydi. Bugun yana shundoq ba'zilar uchun oloyida bir kun bo'lishi mumkin. Qandaqdir tug'ilgan kun, to'y xotir kuni va yoki hayotidagi xotirlashga tegishli ajoyib esil kunlarning biri bo'lishi mumkin. Bayam degandek ba'zilarga nisbatan bu bir odatdagi bir kundek o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, xayrli oqshom programmamizga esil naqsh kuylarni o'rinlashtirish bilan birga sizlar bilan mana shunday vaqt hayot haqida bir paranglish maqsadida mikrofon oldiga keldik. Programmamizni yoqtirib anglagaysizlar. Shuning bilan birga programmamizni anglayotgan do'stlarimizning programmamizga qatnashishini qizg'in qarshi olamiz. Men programma rejissyori Mavlud Ibrohim. Mana deganimizdek anglovchilarimizning fikrlarini his qildik. Xeli ko'p do'stlarimiz yanada diqqatini bir izatda to'rt qatna san'at radiosining programmalariga qartib o'tiribdi. Abdikerim Aksu'nun manzirlik yollarını kitip aramız bastallık yollarda ve bir taraftan şu güzel manzirlerin hazırlandığı yani bir taraftan programımızda anlatıp da hoş bulduk. Akmervayt Ullarda Hamhimir dükkanı açıdığına Zöhre Hanım'ı teki dükkanını takmağın akşaydı. Abdülmüşündeki Abdullah karşılığımız çastatımız devamlık bir yüzyette de tört katına sanat radyosu toğırlağılıktaydı rahmet. Azizim'i teki işten çıkmaktı. Kalli yukanninki bir stakan o'r o'rlab turgan bir stakan çeyini tapşırıp aldık. Rahmat. Oy, sevi sağlamızın bak ya bana. Yanala şu radyo anlaşını özüge adet kılan radyo kumari dostlarımız yanalı köpken gül isimlik anlaşımız bana özden ısmığı layık güllür bilen programımız katnış köptü. Zubayda rahmat sizdan mukashligingiz xayrlik bo'lsin. Ixboladimizni bakan qomona salom Mavlud Ibrohim. Xayrlik oqshom programmasiga kelganingizni qizg'in qarshi olamiz deb. Demak, radio oldida do'stlarimiz haqiqatan ko'pkan. Voh, Fuchar taksi Niyoz qo'shig'ingiz ochqa o'xshamamdi. O'xshagan bir taqiz lag'manning surati bilan programmamizga qatnashibsiz, rahmat. Osmonjon rahmat, akasligingiz xayrlik bo'lsin deb. Kalyokan, yo'qib ketmang aka. Davomliq chiqib turing deb. Bo'ladi. Anglovchilarningki hurmatiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Bizmi radio oldini ketmay anglab ketdik. Men davomliq bo'l, sizga salom deydi Gulmira, rahmat. Abdurimjon Qashqardan anglatibdi. Qashqar madaniyat yo'llari qo'sh yo'lnishtiravon deydi rahmat anglovchilar. Unda bo'lsa programmamiz endi xayrli oqshom programmasi. Bu xayrli oqshomda sizlarning mushu kashligingizlarningki xayrli bo'lishi uyqunla kəkçi boğan aralıqda üzanlığa əmra qılsanlar üçün biz yanıla esil naqş güləni təyarıldıq. Qalqan anıq sırımız mı? Əgər üzanlığa qızıqılığan temilab olsa, bizlə pikir almaşdırırsın, xalaydıqan məzmullab olsa, bizdən veçin sağlanımızı yolla sağlanab oladı. Yolla onçilik tosaq əməz qıdayım, hə? Pəqət iştipaq yolda azıraq tostışba. Onun kəndi qaçqa qarbi köçüsü abdumma bulla biraz köprək. Yaşla yoldu ketib atqallab amma, yaşla yoldu abdumma bulla köprək yana. Davam beylod avtomobillar ko'proq ekan. Qolgan yo'l bo'laklarida avtomobillar unchalik ko'p emas ekan. Qosaqmi ochdi mehmon qiladigan mayol taka deb xo'sh Niyoz. Biz sizlarniki ma'naviy turmushingizlar uchun xizmat qilaylik. Agar taksi haydab qosaq ochgan bo'lsa vaqtida tamoq yeb, kuch-quvvat to'plab davomli xaridorlar uchun a'lo mulozamat qilsangizga tilakdoshmiz. Unda bo'lsa bugungi programmamizningki muqaddimizdagi naqshini sizlar yoqtirib anglaydigan bir naqshdan boshlasa qandaq deysizlar. Bu naqshini kim o'rinlagan? Nima naqsha? Anglovchilarimiz anglasin bilib oladi. Ajoyib esil kuy. Xo'sh, hozirlaning qaysilar.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu. Mol mezmunladın haberde bulun. Qadirlik anlıqçılar, xayirlik akşam programımızını devamlaştırıp atımız. Hoş, devamlı anlıqatamsızlar ya ki öylür onları berip buldunlar mı? Ya ki uxlasına tayarlıqını kılıp atamsızlar ya. Dostlarımızın ki uçurları kırsak, hazırının özdümü ama uçur taksi Niyaz'ın bəgə uçurda tostuş bulu atkan yol beləklerinin bağlıqını eskıldıq. Beycan otur yolu, canıb qarab manganda. Şavşıqı körük kəkəkçə 1-2 kilometr maşını bağ, intayıncıq tostuşu yığırdıb da. Muşindak muyum uçurla basa dostlarımızın ki yetkizip duruşun ümit kılımız. Hoş anlı uçulam de İslam'dan azıraq bir hudun kılaylı ya. Naqşı anlaşıq amıraq konurğun anlı uçurumuz. Qandaq naqşılarını yaxşı görürsle. Hem de her birimizin ki yaxşı gördüğün naqşılarımı özgücü buludu oxşaş. Bombaydı bazda yaşlı naqşılarını yaxşı gördü. Yaşlı çoğraqla burunqı naqşılarını yaxşı gördü diyen oxşaş. Mesela alma... Öz içi ağan naqşılardan kaysın

0: Жүргім алма әмәз. Ба бір скеттемді, қағын немді аңыла құсы сақыны. Вейсін салынымызғы бір қалдырып баққан басағына боламды. Қаплан.
1: Okay, aslında ben ya sabırım var ya ne poistan sonuç olsa da ki çocuklar ben kim? Kaplan inin yolu kaptan mı sonuç zaten ha?
0: Şundak şundak. Şundak radyo aldı dedi ki kaplan inilerin bağımız mı ne ki? Andı abdomobil edige vakti de ne böyle izzetli tört ne zanlığa hemen akıp kilo atkın Allah'ını kursan bulduk. Sile bizgi hemra biz sile hemra digendik ya. Kerem.
2: Birinci yaptı tört ben mutlaka yaksın oğuz. Uzak olsa Allah'ın zanlığımı güne. Bak Hongkong'a yolun koşuyor ya da lan kârık var.
0: Buldu buldu Kerem Bey. Açımınca radyo çastı otanızı bir izzetli tört kütü kurulup durun digendik ya. Hoş anlıkçılarının uçurulurgu karsak. Asımgül bilen Azizi. Alma assam deryağa şirin can canım ay degen naqşını tılgağa noqşaydı. Alma aldım deryağa leylim aldım çökmeydi deydi. Alma assam leylimeydi çökmeydi. Naid aldırapla yollapsızla lekin şu şirin can degen naqşını köprek tılgap mesela kaplanma. Şirin can degen naqşı aka alma assam deryağa deyip. Alma besem ammaysız. Beyi bəsəm yeməyisiz digən naqşı deydi. Doğra bunandım ba. Yeni çö. Kerem.
3: Alma attım deryağa şirin can canıma.
0: Leyli vəllib çökməydi. Ahırında anlaş tamam sizlə. İnsanlar mı hiç naqşı geldi şimdi ama. Hazır üç naqşı buldu. Birisi yürüküm alma əməz. Yeni birisi ma şirin can digən naqşı. Yani birisi alma besem ammaysız. Beyi besem yemeysiz diye nakşa şuna bak. Kağan nakşla insanlar kemmed ama. Alma attım deryağa leylidi çökmedi gül simlik. Anlıkçımızın ama esikmiş nakş kaptı. Neymiş için bunu otur koyma diyen de. Tövendi köngüler amınladı bombakçı boğan nakşa. Delmiş nakştı. Hani. Gülbahar Hamid orulğan Şirincan namlıq naqşa.

Programmamızı davomlashtiryapmiz. Rahmat do'stlarimizningki muayyanlashtirib yo'llagan uchrashuvlarga rahmat. Lekin shu Mamut aka, Mehmet aka deb ismimni o'zgartirmagan bo'lsanglar. Endi hozirgacha bo'lgan aralikda hammamizga hamroh bo'layotgan bir ismlarimiz bo'ldi. Qandaydir biz sizlarning ismlaringizni o'zgartirsak taza bo'lmaydi-ku deyman shunga do'stlarimizdan bo'lsa. Bu ismga bir sal hurmat bilan muomila qilishni yana bir qaytim alaydi. Tavsiya qilma rahmat anglovchilar, chimo. Naqshi muzikalarimiz davomlashyotdi. Har millat naqshi muzikalari bor. Amdi Namchin o'rilgan sevg'inish nomli mong'olcha naqshini do'stona deqtik sunamiz. Uning keyindan anglovchilarimizga ba'zi bir yaxshi talablarni topshirib olgan. Shu talablar bo'yicha Ağlı dostlarımızın taleplerini oralayınız. Radyo aldın ki etmeye istedim.

0: Hoş qadirlik anlıqçılar dek tanladı bolu vatqını xayirlik akşam programmısı ya. Nur Mehmet'nin bir uçuru bağlı aylı. Mağlı
1: bir yakın davalanız yapsıma mağlı cidden kalsın şerke karatman kal yönlüsü azırmışlar mı? Şimdi kep lütfen atak sertin ravan kene.
0: Buldu buldu yollarınız ravan bozun ha. Avaraydı məlumat bəgən bozanla dedi. Vəli hazır berib toxtuğan toxtuq. Neç küllük avaraydı məlumat ne? Onda ise ama o Rımçarın 3 günlük hava rayı malumatı. Bugün keçin et gündüzü geçe Rımçıda hava bulutuk bulup keyni iç oldu. Temperatura 18'den 29 Celsius gradus geçe. Et keçin ögünlük gündüzü geçe hava bulutuk bulup ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 16'den 25 Celsius gradus geçe. 9'ın 23. günü keçeden 23. günü gündüzü geçe hava bulutuk bulup keyni iç oldu. Temperatura 13'den 23 Celsius gradus geçe buludu. Bana. Sizlerge bir anlıqçımızdan etkan bir naqsını koyup gerek. DT depti bu Davut dep oksak bola mı bu dostumuzdan ki? Anlıqçılarımız özleri etkan naqsıla mı? Muş keçide belkim bizge acayip bir hazır verip gelişim mümkün. Anlaylı.
2: Mümkündün hoş geçmiş.

Gölge 30 yıllık abimlerdi.

bir aram kılıp, yaksızını çeksiz şatlıkı çömdürüdü. Hayatlık musabısı da, siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Әнді аңлайдығының ла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмет итқұмба программысы.

Dostlar, şunu bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede ahırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barcınlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Zäper Mämtimin.

Kaptın kattı mı kapat? Kava için hemen tazak kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengüştün kattı mı kapat? Kava için hemen tazak kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadan bir setilidu. Altın üzüm bu kapatı sizini saklap durmakta.

Şinjan'a kilip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüdür. Bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etkin. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi, sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip, mezelik taamlağı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurluğun. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvelayli. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu-istaklarni bükip, yeni bir günni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atigaliklar xayrli bo'lsin. Bugun 2026 yil 9 ayının 21 günü düşenbe. Dehqonlar kalendari bo'yicha 8 ayının 11 günü. Tan quyoshining illiq nuri ichida yana bir güzel sarni kutib oldik. Bu yeni günde belkim siz nurgun güzel pilallarını tüzdiniz. Şundakla şu pilallarınız üçün seher durup irade bilen alğı ilgirleşini köğünüz gibi hüktünüz. Güzel arzularımızı işe aşırış yoludaki yeni bir günümüz başlandı. Yeni bir haftalı hizmet ve ögünüş borçlu hemimizde kucak aşkan moşu demlerde 107.4 Xeylik Sarı programımız arqılıq. Radyo aldırıcı barlıq anlıqıcılarımızın işlerinin oğuşluq buluşini çin kalbimizden ömür kıtlımız. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Әнделік тұрса программымыз Шенжан Радио Телевизия станысынан еңі таратқа әптісі Сылошетің намасқа дәмді алы толды. Программымызды Сылошетің әптісірме алышынлан қаршалым әз. Тұрса бүгінгі программымызға төвәндігідек мәзмұланы орылаштырдық. Ауал тұрмыш білімдері сәйіпімізді әттігелік тамақта қаттық босық мейбіләні көпірек еш керек. Тыңшы құшны аз дегенде бір айды бір қытым тазлаш керек қатарлық мәзмұлады сөзлеп беріміз. Programımızın sağlamlıq savatları səyibsirə, muzika rastlı ağırıq toxtududu. Tal və aşqazın yaxşı bulmağan kişilərinin burnu ətrabı da çonqur qoruq şəkillində o qatarlıq məzmunlardır sabah sözləb yerimiz. Xeynəmsi dostlar deyik qınanla programımızdan təbsə edəyə məzmunlardır bolsun.

Hürmetli radyo anlayıcılar, 107.4'ten Xeylik Sar programımızı devamlaştırmaktayız. Hem de Silani 107.4 Katna Sənət Radyosu'nun bugünkü bütünkülük programlarından anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısıkçı məzmundan haber takılımız. Hazır anlatılıp atan 107.4'ten Xeylik Sar programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vətən Mina Ailem programı seyde qıtanladı buludu. Saat 8.30'da Ətigellik Xəbərlər programımızı. Saat 9.15'da Ətigellik Yollarınızı Biz Əmrə programımızı. Saat 11'da Səbrınızı Biz Tırdaş programımızı. Saat 12'de Minin Abdumobilin programımızı. Bunun da ən yan Abdumobil uçurları, Abdumobilğa ait bilim sabatla, Abdumobil CD, CD biliş doğrusudik uçurları qıtanladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı Biz Əmrə programımızı. 107.4 Katna Sənət Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 keçe anlatıldığın Çüşlük Yollarınız Biz Əmrə programısı Çüşlük Aramağızda Əhmiyyatlı Qılğısı. Saat 15'de Kanunsuz Gəmrə programısı. Saat 16'da Sizi Rəhmət Etqombar programısı. Kişiler arasındaki mihri muhabbet tavsiye kılındığın yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq, aktif küş tarqıtırgan bu programının ganimet adamları

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Şinjan tabiatının atvarlıq balısı. Hayvatlik Tianşan'dan bepayan tarım oymalı kılıcı. Güzel Kanas Gölü'den hayvatlik yalpın takıcı boğan bu güzel manzırla kişini hayacanğı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketler bilen kişinin yürek tarını çekidigan nakşı sadası bir gevdige ayrılık getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdanlıkı bilen sizni közleriniz ve kalbinizgi huzur beğişleydiğen bir meydan katlı ziyafetki teklif kılıdı. Kini, güzel Şinjan'a kadem taşırıp kılıdı. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzgi teklif kılıdı.
1: Beijing vaqti soat 8.
0: Bir yüz yetti tört katnaş sanat radyosunun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. Bir yüz yetti tört katnaş sanat radyosu siz üçün etraflık mulazimet kılıdı.
2: Bir yüz yetti tört katnaş sanat radyosu.